İlk defa böylesine bir başım. Acımadı zalim. Gözyaşlı. Ben kime gideyim Allah aşkına? Vay benim halim. Vay bu canım. Ben senin...

0: sefam olsun.
1: Çocuk çok tatlı bir çocuk. Girginliği güzel. Sesi güzel, namileri güzel. Vallahi tanıdığıma çok sevindim. Kurban Tekir.

0: Radyo Lider İzmir.
1: Türkiye'nin dev ismi Cansever'le birlikteyiz. Cansever ve Kayıkçayır düetlerim hayatım sizlerle.
2: İşte bu da benim hikayem.

aldım kendi üstüme. Beni benden başka kimse tutamaz. Sır gibi kayboldum kendi içimde. Beni benden başka kimse bulamaz. Beni benden başka kimse bulamaz.

Ben ağladım, ben güldüm, bu benim sahnem. Ben yaşadım, ben gördüm, yok bir bahanem. Öyle sırla dolu ki benim hikayem. Beni, benden başka kimse yazamaz. Beni, benden başka kimse yazamaz. Kimse yazamaz. Kendimi ben gömdüm kendi kabrime. Orman yangınlarını örttüm üstüme. Boş yere bakmayın sönmüş külüme. Beni, benden başka kimse yakamaz. Beni, benden başka kimse yakamaz.

Aslında aşk dediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Ha varmış ha yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşklar bize göre değil. Bas bağrında sızın olayım, ciğerinde közün olayım.

seni seviyorum. Severken terk etmeyi de sende gördüm ya. Of be gülüm. Merak ettim, kimin için beni terk etti? Soruyorum, de hele kim? Seni benden alan kim? De hele kim? Seni benden çalan kim? Desene lan şerefsiz.

0: Ben seni unutmam sakın gurbet hapishanesinde. Bahtın dağları aşırdı, ya dilde dama düşürdü. Gene gözlerin şaşırdı gurbet hapishanesinde. Gene gözlerin yaşardı gurbet hapishanesinde. Gurbet hapishanesinde. Gurbet hapishanesinde. Gurbet hapishanesinde.
1: Burası

0: Her şey çok güzeldi o zaman. Çok şey değişti ama istediğim gibi olmadı. Bir şeyleri kazanırken bir şeyleri kaybettiğimi gördüm. Yalnızlığımı gördüm her gün artan. Büyüdüm de ne oldu sanki? Büyüdükçe küçüldüm, utandım. Belki de çocuk kaldım, büyüyemedim. Belki de o yüzden sevgide mutlu olamadım. Ah, her acıyı çekmek zorunda mıydım? Şimdi yaşadığım şeyler bana boş ve anlamsız geliyor. Çocukluğuma diyorum. Sığınmak istiyorum bir yerlere. Çocuk olmak istiyorum. Çocuk olmak istiyorum. Ve öyle kalmak istiyorum.
1: Burası Radyo Lider İzmir.
2: Gizli

gözlerimi bir bakışı güneş gibi.

Hangi lafım dokundu sana? Böyle inceden inceye. Hangi otobüs söyle? Hangi uçak? Hangi tren? Seni benden götüren, beni bir kuş gibi öttüren. Hangi kırılası eller dolanır şimdi kırılası belinde? Hangi rüzgar şarkı söyler o ay tanrıçası teninde? Hangi çirkin gerçek uğruna tükettin güzel ütopyamızı? Hangi boş boğazlara deşifre ettin en mahrem sırlarımızı? Hangi cama kafa atsam, hangi kapıyı omuzlayıp kırsam, hangi meyhanede dellenip hangi masaları dağıtsam,

Ben de bu sersem başımı karakolun duvarına vursam, kendimi caddeye atıp arabaların altına savursam, hangi tercih beni en hızlı şekilde öldürür? Hangi şekil öldürmez de ömür boyu süründürür? Kayı planımı versem, şehir şehir dolanmak yerine, ödül mü koysam, ölü veya diri seni bulup getirene? Hangi ayrılık var ki böyle diş ağrısı gibi durmadan zonklasın? Hangi cam kesiği var ki böyle musluk gibi içime damlasın? Hiç sanmam, hasta kalbim bunu bir süre daha kaldıramaz. Ferişte olsa böyle eli kolu bağlı bekleyip duramaz. Hangi mübarek dua, hangi evliya tesir eder seni döndürmeye? Hangi aptal muazzeret ikna eder ateşimi söndürmeye? Olur mu be? Olur mu? Bu da benim gibi adama yapılır mı? Aşk dediğin mendil mi? Buruşturup bir kenara atılır mı? Vefa bu kadar basit mi? Alınır mı? Satılır mı?

Ellerini yırtıp cebinden. Hangi pense kopardı bizi birbirimizden? Hangi uğursuz hamal taşıdı valizini? Hangi çöpçü süpürdü yerden bütün izini? Hangi yaldızlı otel çarşaf serip barındırdı? Hangi süslü manzara seni kolayca kandırdı? Hangi şarlatan imaj böyle çabuk ilgini çekti? Hangi pembe vaatler o saf kalbini cezbetti? Dağ gibi adamı eze eze, hangi anası tipli parlak çömeze, hangi alemlerde kahkahanı ettin meze? Hangi yamyamlara yedirdin o masum rüyamızı? Hangi mahluklar çiğnedi el değmemiş sevdamızı? Hangi bıçak keser şimdi benim biriken hıncımı? Hangi mermi dağıtır insanlara olan inancımı? Hangi bekçi, hangi polis artık zapt eder beni? Ve hangi su bağışlatır, hangi musallat

0: Reklamlar.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.

0541 40 50 0541 40 50. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

halini. Yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret. Benim senden sonraki halim.

hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

acımı içime gömmekten, her gelene bir parçamı feda etmekten, umut ektim derken gözyaşı biçmekten, hayat bir serüven mi, yoksa yokuşu bitmeyen merdiven mi?

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi inan.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara, Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde

0: içerisinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

0: davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara, Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre, Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232-402-6565. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535-290-3747. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim, doğru cevap.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik servis

0: Güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.

0: Burası Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğruca.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232-402-6565. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535-290-3747. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65

0: 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 3747. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

0: davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

0541 40 50 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarında boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerimdeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki kere ağladım.

0: programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

Bu şehrin sessizliği kulağımı tırmalıyor. Duygularım beynime ağır sorular soruyor. Aza koydum almadı, çoğa koydum dolmuyor. Bilmem neden nasıl bittik,

0: mı? Yaşamak bana uymuyor.
1: Baktım da pencereden, güneş doğmadı bu sabah. Bekledim saatlerce, sabah olmadı sabah. Anladım ki sensizken dünyada ne varsa bana, hep yasa, hep günah. Saçlarını özledim dalga dalga, şiir yazdım sana dün gece. Gözlerinden akan yaşta cenazemi yıkasınlar. Yanaklarındaki gamzelere ölümü gömsünler. Dalgalanan saçlarınla mezarımı örtsünler. Ama yeter ki senin uğruna, senin uğruna öldüğümü bilsinler.

Al dar ağacındayım. Dep aldımdaki sandalyeye de. Tak koynuma yağlı urganı da. Beni öldür öyle git demiştim sana. Acımadın ki bana. Allah bile acırmış yanan kuluna. Elveda'yı bile çok gördün ya bana. Kafam almıyor vedanı. Unutamadım sevdanı. Kır kalemi, ver idamı. Yaşamak. Yaşamak bana uymuyor.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

0: 0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

0: bir tek etmezsin.
1: Murat'la Gönülden Gönüle.

Cümleten selamünaleyküm, hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle güzelleştirilmiş güzel varlıklar. 87.5 Lider FM'de Murat'tan hepinize, cümlenize sevgiler, selamlar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalıda ablalarım, kız kardeşlerim, sizlere de hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam diliyorum. Hepinize sağlık, sıhhat, afiyet dileklerimle. Madem üstümün iki güzel şarkısıyla her akşam olduğu gibi Murat'la gönülden gönüle programımızın açılışını yapacağız. Saat 9'u 5-10 geçeye kadar kardeşlerimin bir kısım kayıt mesajlarını paylaşacağım. Sonrasından WhatsApp'a geçiş yapacağız. Haberiniz olsun. Sonrasında da Allah nasip ederse gecenin ilerleyen saatinde SMS mesajlarımıza geçiş yapacağız. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle başladı.

Selamünaleyküm Murat abim. Ben T214 koğuşuna yatmakta olan Emirhan Toprak. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim Süleyman Üçer başta olmak üzere Gediz'de Fıstık Ali. Erol Torlup, Namıder Kara, Erol Hüseyin Torlup, Yılmaz Ökmen, Mustafa Yetişen, Namıder Bornavalı, Miço, Gökhan Aladam, Mehmet Sait Aras, Sebahattin Kış, Burak Ayaz akabinde TKB9 koğuşun adaletini sağlayan değerli dostum Zeydan Dal ve abi kardeşlere selam olsun son olarak. Kadın kapalı C13 koğuşunda yatmakta olan canım yerim Burcu Pek Acar başta olmak üzere bütün abla kardeşlere tez vakitte sevdiklerinize kavuşmanız dileğine geceye bir söz bırakmak istiyorum. Çivimizin çakıldığı bu hapishanelerde kimse paslanmamızı beklemesin. Elbet bir gün çıkacağız. Kimse kendini kaybetmesin. Roja'dan Dis Adılan şarkısını çalarsan sevinirim sevgili Murat abim. Tüm kadar mahkumlarına hayırlı geceler. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B14 koğuşuna yatmakta olan Gökhan Alada. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan aslan abim Süleyman Üçer başta olmak üzere. Gediz'de Fıstık Ali, Erol Torluk, Namıder Kara, Erol Hüseyin Torluk, Yılmaz Ökmen, Emirhan Toprak, Mustafa Yetişen, Namıder Bornavalı, Mıçı, Mehmet Sait Aras, Sebahattin Kış, Burak Ayaz, Ege Adalı akabinde Ekinoğlu'da yatmakta olan Çağlar Girgin, Şenol Başkut, Ercan Sayar, Yunus Ürgen, Mesut Ademir, Eşref Peke, Zeydan Dal, İbrahim Meftun, Yıldız kardeşlerime selam olsun. Son olarak kadın kapalı C13 koğuşunda yatmakta olan canım yerim Burcu Pekacar başta olmak üzere tüm abla kardeşlere tez vakitte sevdiklerinize kavuşmanız dileğimle gece bir söz bırakmak istiyorum. Geçmem namert köprüsünden vursunlar beni, yatmam çakal yatağında aslan boğsun beni. Müslüm Gürses'ten Seneler şarkısını çalarsan sevinirim. Süleyman Üçer tüm kader mahkumlarına hayırlı tahliyeler diliyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3'ten Mustafa Keskin. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Başta abilerim Savaş Aktaş, Ömür Oturak, Onur Beşer, Yusuf Samat, kardeşlerim ve dostlarım Kaan Yıldız, Mert Alıçlıoğlu, Atilla Hukulu, İbrahim Sallı, Oğuz Akbey, Haydar Ergün, sabır ve dua ile tüm kader mahkumlardan selam olsun. Güne sözüm. Hissizliğin ikinci gününde ne ilk günün heyecanı ne de yarının hevesi var içimde. Şarkımız Müjgan'dan Sevemedim Kara Gözlüm. Murat abi merhaba sana. Ben Şakran 3.0'dan Savaş Aktaş. Merhaba Savaş kardeşim. Canım yeğenim Samet Baran Aktaş koğuşumuzda bulunan Ömür Oturak, Onur Beşer, Yusuf Samar, Mert Alışlıoğlu, İbrahim Sallı, Mustafa Keskin, Kaan Yıldız, Atilla Hukul, başka kurumlarda yatan can kardeşim Melihcan Ataş, can dostum Berat Kurtay, Göktuğ, Öztürk Kurtuluş Çakarlı, Tolga Yalur, Muhammed Yalur, Hakan Çağlar, Arda Ceren. Bu derdlere benden sevgi ve selamlar. Gece bir sözle benden. Baktık mevzular çözülebilecek gibi değil. Bir düğün.

0: de bizi atarız. Savaş Aktaş Ali Kınık'tan senin uğruna. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu'dan Aydın Çineli Ömür Oturak. Aleyküm selam Ömür kardeşim. Canım oğlum Baran Ali Oturak. Murat abi senin aracılığında. Abim Savaş Aktaş. Yeğeni Samet Baran Demir. Farklı kurum ve koğuşlarda olan abim Kurtuluş. Şakarlı Muzaffer Saklı Avcı. Kemal Kaplan, Yusuf Samar, Onur Beşer, Mert Aluşlu oğlu Mustafa Keskin, İbrahim Sallı. Kardeşlerim Efe Arslan, Omuz Zor Bilmez Arda, Ceren Hasan, Batur, Tahir Yıldız, Yunus, Emre Güzel. Bu derlere benim ve abimin sevgi ve selamları bakidir. Gece bir söz. Boşuna koşmayın, kendinizi yormayın. Hikayenin sonunda herkes toprak sahibi olacak. Ömür Oturak Murat abi, şarkımız İsa Aksoy'dan Sen Benim Gerçeğimsin. Murat abi ben Üçnoğlu'dan Savaş Aktaş İkinoğlu'da yatan yeğenim Samet Baran Demir'e sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Tamer Demirtaş kardeşime ve Göktuğ Öztürk kardeşime de selamlarımla dayın Savaş Aktaş. Selamünaleyküm Murat abi ben T1C8'den Veysel Şimşek. Aleykümselam Veysel kardeşim. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan dost ve abilere hitaben başlar reisim Ramazan Şimşek olmak üzere ardından Doğan Şimşek, Barış Şimşek, Müslüm Şimşek, Arda Ceren yani Gattar Tony, Emre Tanyeri, Umut Yılmaz, Ali İlhan, Kaan Çavgan, Mert Kaleli, Faruk Sadık, Baran Savur, Boran Görer, Devran Karahan, Kemal Demirel, İsmail Yangın bu derlere bin selam olsun Enver Yılmaz'dan Su Misali şarkısı armağan olsun. Murat abi ben T1C8'den Veysel Şimşek burada kadar birliği yaptım dost ve abilere hitaben başta Volkan Fırtına olmak üzere Görkem Akgüz, Adem Koca Pınar, Ege Yalnız, Ali Düzdek, Ahmet Yalçın, Muhammed Can Adaş, Yunus Emre Seher, Rıdvan Altun, Tekin Açgöz, Yalçın, Velet, Vedat Tuncer, Hüseyin Tilep bu derlere bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle Ahmet Kaya'dan Karayazı bu derlere armağan olsun. Murat abi ben T1C8'den Veysel Şimşek Üçnoğlu'da bulunan dostum canım kardeşim Arda Ceren yani Gattar Tony'e bin selam olsun. Özgürlük sofrasında buluşmak dileğiyle Aslan kardeşim istisnalar hariç tüm Buca çocuklarına selamın Bakide Hicamuti'den birader şarkısı Arda Ceren'e armağan olsun. Ben T1C8'den Veysel Şimşek.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abim ben Atakan Lüder. Aleyküm selam Atakan kardeşim. Başta abim Eyüp Gürgür, dostlarım Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Beşir Acar, kardeşlerim Atakan, Koçak, Uğurcan, Bilgi, Bertu, Er, Öz, Yılmaz. Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, tüm TK1 koğuşuna, ismini sayamadım beni tanıyan tüm dostlara, kardeşlere selam olsun. Aynur Polat'tan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim abi. Atakan Nüder. Selamünaleyküm Murat abim ben Sergen Gürgür. Aleyküm selam Sergen kardeşim. Babam atam Eyüp Gürgür ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme biziz. Bizi tanıyan herkese selam olsun. Sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi ben Kavun Hasan. Aleykümselam Hasan kardeşim. Abim atam Eyüp Gürgür ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi biziz. Bizi tanıyan herkese de selam olsun. Sizleri seven Kavun Hasan. Murat abi ben Murat Ersoy. Abim atam Eyüp Gürgür ellerinden öpüyorum. Sana sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Bizleri merak etme abi. Bizler çok iyiyiz. Sizleri seven Murat Ersoy. Murat abi ben Onurcan Pınar yani Gio. Abim atam Eyüp Gürgür ellerinden öpüyorum. Sana saygımı, sevgimi ve selamlarımı gönderiyorum seninle beraber. Tüm koğuştaki dostlarına da sevgiler, selamlar olsun. Bizi merak etme biziz. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Onurcan Pınar yani Gio. Murat abi ben Paşam Gürgür. Abim atam Eyüp Gürgür ellerinden saygıyla öpüyorum. Abi bizi merak etme biz hepimiz iyiyiz. Seni çok özledik, seni çok seviyoruz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle sizleri seven Paşam Gürgür. Abi ben Sergen Gürgür başta reisim Eyüp Gürgür ellerinden öpüyorum. Abim Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Servet Kiper, Mahmut Tunç, Feridun Çam, Babi kardeşim, Kaan İbrum, Muratcan Yıldız, Baran Kayalar sizleri seven Sergen Gürgür. Murat abi ben Çakır İsmail abim atam Eyüp Gürgür ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi bizler iyi senin iyi olmanı diliyorum. Özgür yarınlarda görüşeceğiz inşallah sizleri seven Çakır İsmail. Ben Sergen Görgür, başta atam, reisim Eyüp Görgür, ellerinden öpüyorum. Seni dışarıda bekleyenler ve kendi

0: Orada iyi bak, bizi merak etme, dışarı nasıl bıraktıysan öyle devam reis. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sergen Görgür. Ben Çeyki'de yatan Eyüp Görgür. Buradan Hamza, Bayhan, Orhan, Mete ve bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Ben Eyüp Görgür.
1: Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen A5 koğuşundan Oğuz.

0: Koç'tan Sait Deniz. Aleykümselam Sait kardeşim. Burada kader birliği yaptığım dostlarım öncelikle Oğuzhan Oran, Namıdar, Limontepe'li, Oğuz Yige Dizli, Mami, Varlı, Resul Pervane ve Durmuş Akgün olmak üzere akabinde aynı kurumda bulundum. Azal Savaş, Fırat Aydın ve Mehmet Erüş'e selam olsun. Gece şu sözü bırakmak istiyorum. Ayağı taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın. Sana da selam olsun Murat abi. Aleykümselam Sait kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Batuhan Başar, yani Alaçatılı Batu. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kader birliği yaptım abilerime. Oğuzhan Oran, Namıdar, Limontepe'li, Ozi Mami, Vardı, Sait Deniz, Resul Pervane, Güzel Bahçeli, Yörük Durmuş, Akgün, Hüseyin Dağdelen, Alişan, Harun Alkan ve dostlarım İstanbullu Kadir, Eci Bucalı, Engin Çağlar, Mehmet Dağdelen, Furkan Karslı'ya selam olsun. Bu ismini saydım abilerime ve dostlarıma Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısını armağan ediyorum. Ve geceyi şu sözle kapatıyorum. Hesap günü elbet gelecek. Herkes zamanını beklesin ve selam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Alaçatılı Batuhan Başar. Murat abi, senin aracılığın ile aynı kurumda bulundum. Abilerime, kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta abim Ayrancılardan Turan Avşar olmak üzere Murat Altun'da, Muhammed Kılıç, Latif Can Doğan, Ömer Cengiz Yüksel, Harun Güven, Ceyhun Karabağlı, Tolga Kartal, Ekrem Şahin, Hamza Faruk Turan, Kutay Öz Esmer, Deniz Bir Sene selam olsun. Zindan soğuk, belki üşürüz, özgür günlerde görüşürüz.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Zübeyir Akgülsüm. Aleykümselam Zübeyir kardeşim. Yani Zaza, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere bana abilik yapan profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, değerli abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Sedat Salman yani Maraş, Batuhan Karanfil, Turgay Tokcan, Metin Büyükcan, Çamlı Kuleli, Sarı Samet Öztunç, Ramazan Çıtırgı, Limontepe'li Hakan Doruk teyze oğlu Devrim Özel, Sokakların Çocuğu Aliço, Şafak Yüksel Tepecikli, Elmas Toprak'la Muhittin Önel yani Michelengo ve aslan abim Berk Tunce selam olsun. Aynı kurumda yatan can yoldaşlarım Ali Der, İsa Yıldızhan, değerli kız kardeşim Mine Doğan ve kıymetli Pınar Altunsoy'a selam olsun. Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk abimden gece bir söz. Altımızda tank da olsa bizim masamızda size tabure bile yok. Bu dertlere Gökhan Donay'dan Hangi Duraktayım şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, mahkumların sesi değerli Murat abim. Ben T2C1'den Berk Tunca, estağfurullah. Aleykümselam Berk kardeşim. Başta koğuşunuzda liderlik yapan Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere ortağım canım abim profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, aslan kardeşim Zübeyir Akgüzüm yani Zaza, Ahmet Güneş, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Çamlı Kuleli, Samet Öztunç yani Sarı, Sedat Salman yani Maraş, Denekeli'den Metin Büyükcan ve Gamsız Taner, Deringöl Tepecikli, Elmas Toprak'ta Limontepe'li Hakan Doğru'a selam olsun. Ayrıca kadın kapalı B1 koğuşuna yatan gönlümün sultanı, hayatımın aşkı kadınım Ayla Özyurtsel'e selam olsun. Bebeğim seni çok özlerim. İyi ki benimsin, iyi ki seni tanımışım. Kavuşacağımız gün ellerini tutup gözlerinin içine bakıp seni çok sevdiğimi söyleyeceğim. Günün hayaliyle yaşıyorum. Allah'ın izniyle bu zor günleri atlatacağız. Seni seviyorum Bebetom. Kıymetli eşim Ayla Selma Yüner'den elbet bir gün buluşacağız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bornova'dan Turgut Tokcan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle adaletinde zerre şüphe olmayan abilerim Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere C3 koğuşuna bulunan dostum Kubilay Çağlar, ayrıca C1'de bulunan can abim İlhan Çelik, değerli dostum Adem Çalt, Mehmet Tunç Kaleli, Agit Devirtaş, akabinde selamını esirgemeyen C3 A1 koğuşuna bulunan Yavuz Kırçiçek kardeşime ve bu değerlere bin selam olsun. Murat abi, Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan abime tüm Ahmet Kaya şarkılar armağan olsun. Gece bir söz. Hak seni hür yaratmışken hır seni kör etmesin. Bornova'dan Turgut Tokcan. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Çamlı Kuleli Sarı Samet Öztürk. Aleykümselam Samet kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde değerli abi kardeşlerim Batuhan Karanfil, Ramazan Çıtırgı, canım kanım aslan abim Ahmet Güneş, Limontepe'li Doruk, Turgut Tokcan, can abim Elmas Toprak, Metin Büyükcan, Bucalı Maras, Burak Özkul, Serhat Dalas ve aynı kurum ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Yakup Yıldırım, Emirhan Zırhlı, Enes Can Demirci,

0: Ozan Madras, Bucalı Sansar, Ömer Kütükçü'ye bin selam olsun. Gece Ahmet Güneş abimin sözüyle kapatıyorum. Vefa her yiğidin harcı değildir. Bazı insanlara hep haindir. Sizleri seven ve daima sevecek olan kardeşiniz Sarı Samet Öztürk. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK C1'den Bucalı Maras Sedat Salman. Aleykümselam Sedat kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde birlikte kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Elmas Toprak'ta, Zübeyir Aküzüm, Samet Öztunç, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Murtakeli, Çetin Ayçiçek, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Gamsız Taner, Deringöl'e Ali Mustafa Fidan, Berk Tuncay, Emre Tomruk, Serhat Dalas, diğer derlere de bin selam olsun. Gece bir söz eleştiriyorsunuz çünkü yaptıklarımızı yapmaya cesaretiniz yok. Sizi seven kardeşiniz Maras, bu derlere Ferhat Tunç'tan yaşamak direnmektir şarkı sarmağın olsun. Ayrıca T2C2'de olan abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK C1'den Menemenli Serhat Dalaz. Aleykümselam Serhat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptığım abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Turgut Tokcan, İsmail Dağcı, Burak Özkul, Bucalı Maras, Şafak Yüksel, Sercan Keskin, Elmas Toprak'ta Muhittin Üner, Ege Terekeli'den Metin Büyükcan ve Gamsız Taner Deringöl, Melih Yeşildal, Menemen Açık'ta bulunan öz abim Kadir Dalas ve bu derlere bin selam olsun. Bu derlere Ferhat Tunç'tan bir kanarda türküsü armağan olsun. Ben Menemenli Dalaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK C1'den Bozyakalı Burak Özkul. Aleykümselam Burak kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le mahalle büyüğüm Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim Batuhan Karanfil, Turgut Tokcan, Can abi Ahmet Güneş, Sarı Samet Öztunç, Ramazan Çıtırgı, Emre Tomruk, Limon Tepeli, Hakan Doruk, Bucalı, Maras, Sercan, Keskin, Serhat Dalaz, Tenekeli'den Elmas Toprak'la Metin Büyükcan, Taner Deringöl, TK C2'de bulunan mahalle büyüğüm Şahin Engin ve Bozkurt Ahmet Kaan Yapıcı, T1'de yatan Can abi Muhammed İsa Erin, bu derlere bin selam olsun Dadaş abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla ben Bozyakalı Burak Özkul. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK C1'den Bornovalı Batuhan Karanfil. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri olan Can abilerim Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Turgut Tokcan, Ahmet Güneş, Ramazan Çatır, Bucalı Maras, Hale Mustafa Fidan, Sercan Keskin, Zübeyir Aküzüm, Berk Tuncay, Sarı Samet Öztunç, Derviş Uzun, Ege Koca Er, İsmail Dağcı, Murtake'den Çetin Ayçiçek, Melih Yeşildal, Şafak Yüksek, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Taner Deringöl, Elmas Toprak'la aynı kurumda bulundum abilerim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Serkan Yılmaz, Yunus Turan, bu derlere bin selam olsun. Gece Müslüm Gür seslen, ister öldür ister güldür sandalcı şarkısı armağan olsun.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.

Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Tenekeli Metin Büyükcan. Aleyküm selam Metin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim, amcam Taner, Deringöl, Hale, Mustafa, Fidan, Ahmet Güneş, Bucalı, Maras, Ramazan Çıtırgı, Sarı Samet Öztunç, Elmas Topraklar, Çetin Ayçiçek, Murat Dalkıran, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Turgut Tokçam, Batuhan Karanfil, Sercan Keskin, aynı kurumda bulunan abilerim C2 koğuşundaki Şahin Engin, Mustafa Usler, Aslan kardeşim Metecan Bedilli, Ulaş Şahin, Bartu Şahin ve tüm Tenekeli çocuklarına bin selam olsun. Gece bir şarkı Ebru Gündeş'ten ikimizin yerine armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Çukur Mahalle'den Muhittin Öner. Aleyküm selam Muhittin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Tepecik, Tenekeli'den Kral kardeşim Elmas Toprak'ta kardeşim Ahmet Güneş, Gaziemir'den Şafak Yüksel, Devrim Özel, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Ramazan Çıtırgı, Sarı Samet Öztunç, Burak Özkul, Bucalı Maras, Zübeyir Aküzüm, Ege Kocaer, Murtake'den Çetin Ayçiçek, ayrıyeten Kadın Kapalı B2'de bulunan Elmas kardeşimizin değerli eşim Meltem İrem Çelik Öz, Meltem Toprak'ta Canan'a ve Damla'ya selam olsun. Geceyi Elmas kardeşimizin sözüyle bitirmek isterim.

Etme sırtını duvardan başkasına emanet. En kralının bile vardır içinde bir nebze de olsa ihanet. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Elmas Toprak'ta. Aleykümselam Elmas kardeşim. Senin aracılığınla kadın kapalı yatan, yaşamak için herkesin bir sebebi vardır. Benim de sebebim olan sevgilim Meltem Toprak'ta. Bu karanlığın aydınlığa dönmesine az kaldı. Seni bu cehennemden kurtaracağım. İrem Çelik Öze, Canan Batur ve Damla Doğacı'ya selam olsun akabinde değerli dostlarım. Koğuşumuzun liderleri Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere değerli abim yani Muhittin Öner yani Michelango. Murtaken'in yaramaz çocuğu Çetin Ayçiçek, dostum Şafak Yüksel, mahalle büyüğüm ve mahalle çocuğum olan Gamsız Taner, Deringöl Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Turgut Tokcan, Bucalı Maras, Sarı Samet Öztunç, ondan daha sarı olan Ege ve benim gönlümde farklı bir yeri olan Ahmet Güneş, Burak Özkul, TQC2'de bulunan Şahin Engin, Bartu Ulaş, Şahin Kardeşler ve Tenekeli Hızlı Çocuğu Metecan Bey Dilli'ye selam olsun, gece bir şarkı evru Gündeş'ten Tanrı istemezse. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Murtakeli Çetin Ayçiçek. Aleykümselam Çetin kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri olan Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere devamında Tepeci'nin kral abisi Elmas Toprak'ta, öz abim Mehmet Ali Özgün, Çukur'dan Muhittin Önel, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Gamsız Taner, Bucalı Maras, Samet Öztunç, Ahmet Güneş, Metin Ergün, Batuhan Karanfil ve farklı kurumlarda bulunan dayım Gökmen Zülükçü, amca Rıdvan Ayçiçek, kardeşlerim Ali Koyuncu Sarı, Çetin, Ümit Şahin, Gülcan Ayçek ve değerli yengemiz Meltem Toprak da selam olsun. Geceyi abimin sözüyle kapatmak istiyorum. Hayat öyle bir şeydir ki acıyı tatmadan mutlu olamazsın. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKA17'den Furkan Kaçar. Aleykümselam Furkan kardeşim. Kader birliği yaptım aslan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barış Can Baykar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygısız, Mustafa Arslan, Serkan İmran, Melih Çapak, Berkay Tıngır, Arda Can Güney, Emre Ozan, Furkan Acar, Can Özay'a selam olsun. Her saltanatın bir sonu vardır. Buna musallat taşları da şahittir. Murat abi ben T2A17'den Furkan Kaçar. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan başta Can Dostun, Yusuf Kaymaz olmak üzere Ersin Yatkın, Bulut Över, Muhammed Arda, Gayret Aslan kardeşlerim, Emirhan Yiğit, Vedat Budak, Atalay Atıcı, Berkay Yurdakul'a selam olsun. Tarih olmamızı bekleyenler tarih yazmamıza tanıklık edecekler. Murat abi ben T2A17'den Furkan Kaçar. Başta kan bağım olmasa da can bağım olan aslan dostum Yusuf Kaymaz, aslan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül'le gece bir söz bırakmak istiyorum. Zaman her şeyi unutturur, ihaneti asla. Günlerimiz sayıda, hesaplarımız sayısız, az da sabır. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle canlarım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A17'den Serhat Avşar. Aleykümselam Serhat kardeşim. Öncelikle dostum Mustafa Gül ve aslan kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barışcan Baykar, Emrecan Sürücü, Umut Kaygısız, Melih Çapak, Mustafa Arslan, İbrahim Küçük, Deniz Demir, Furkan Şerif Acar'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi ben T2A17'den Serhat Avşar. Öncelikle kardeş koğuşumuz olan C10'da bulunan Alican Coşkun ve aynı kurumda bulunan Sedat Ulaş, Kadir Pehlivan, Ersin Yatkın, Devrim Atalay, Azat Bağran, Fuat Can Yılmaz'a selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiğimizi bir başı öne eğilmeyenler bilir. Murat abi ben T2A17'den Serhat Avşar. İzmir hapishanelerinde bulunan dost kardeşleri Apo İbiş, Muhammed Arda Gayret, Yunus Kaya, Baran Kayalar, Berkay Tıngır, Mert Homurcuk, Hamit Arslan, Beytullah Demir'e selam olsun. Başı eğik olanın celladı çok olur, bizi ancak Allah yargılar. Murat abi ben T2A17'den Serhat Avşar, can dostum Mustafa Gül ve aslan kardeşim Furkan Kaçar'la gece bir söz bırakmak istiyorum. 14 adımlık voltamız olsa bile dışarıda umutla yürüyeceğimiz çok yolumuz var. Elbet bir gün canlarım. Murat abi ben T2A17'den Serhat Avşar, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Korkaklıkta ar ve zillet, cesurca yaşamakta şeref ve namus vardır. Hızlı bir yaşam, gizli bir mücadele. Şerefiyle atan tüm Bordama mahkumlarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A17'den Mustafa Gül. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Can dostum Serhat Avşar, aslan kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barış Can Baykar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygısız, Mustafa Arslan, İbrahim Küçük, Recep Bakır ve başka kurumlarda bulunan aslan kardeşim Zontaş, Hasan, Muhammed, Arda, Gayret, Ersin Yatkın, Devrim Atalay, Efecan Taş'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi ben T2A17'den Mustafa Gül. Kader birliği yaptım aslan kardeşlerim Serhat Avşar ve Furkan Kaçar'la geceye bir söz bırakmak istiyorum.

0: Yaşanan gün nasıl olursa olsun umutla beklenen gün her zaman güzeldir. Çünkü insanın geçmişi kayıplarla, geleceği umutlarla doludur. Ve unutma ki bu zorlu yolculuğun sonu çok güzel olacak. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle aslan dostlarım. Murat abi ben T2A17'den Mustafa Gül. Gece bir söz, ateşten gömlekler giydik, sevgiden düşler kurduk. Her savaşta vardık, zaferde de mutlaka var olacağız. Şerefiyle atan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A7 koçtan Sedat Bulut. Aleykümselam Sedat kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim Barat Kurtay, Yamanlardan Serdar Budak, Yunus Ersoy, Ali Kop Bingöl, Salih Aydın, Namıdar İbrahim Şeren, Lodos Şahin Bekten, Umut Ökmen, Ferdi Serez, Ahmet Güçman, Hamza Önay, Gökay Öztürk, Fırat Bozkurt, Antalyalı boksör Kemal Yılmaz ve değerli kardeşlerim Efe Uz ve Emre Birol'a da selamlarım. Bakide sizleri seven sayan ve özleyen abiniz Sedat Bulut. Selamünaleyküm, aleykümselam. T3A7 koğuşundan Sedat Bulut. Farklı koğuş ve kurumlarda yatmakta olan abi dost kardeşlerim, başta değerli büyüğümüz Mahir Uz olmak üzere Efe Uz, Emre Birol, Yusuf Ezirkan, İnan Kaplan, Fırat Çelik, Şehmuz Sevim, Murat Bazara, Yiğit Yılmaz, Namıder Japon, Fırat Çelik, Mehmet Koç, Fatih Boran, ismini sayamadım tüm abi kardeşlerime de selamlarım bakidir. Biz T3A7 koçtan Ünal Yılmaz ve Hamza Önay, başta kader birliği yaptığımız Şahin Bekten başta olmak üzere akabinde kadın kapalda yatmakta olan değerlilerimiz Yağmur Yılmaz ve Eda Nur radyo başına. Gün gelir de karalar bağlarsa, yüreğiniz ihtiyaç duyarsanız bize bir selamınız yeter karanlıkları aydınlatma. Ve aynı koğuşta yatmakta oldukları değerli ve kıymetli ablamız Melike Baran'a da bin selam olsun. Murat abi ismi geçen değerlilerimize Barış Kahraman'dan arada bir şarkısı armağan olsun. Ben T3A7 koçtan Şahin Bekten, kıymetli ve değerli dayım Ferdi Seres başta olmak üzere can yoldaşlarım Hamza Önay ve Ünal Yılmaz akabinde Yunus Ersoy, Serdar Budak, Berat Kurtay, Sedat Bulut, Aytaş Titiz, Hasan Özsarman, Ali Kobingöl, Azat Seres, isminiz sayamadım bütün dostlarıma da bin selam olsun. Ben sizleri seven Şahin Bekten. Selamünaleyküm Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleykümselam Hakan kardeşim. Menemen'de yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar ve tüm dostlara selam olsun. Canım abim, gözümüz hep yollarda, en yakın zamanda seni aramızda görmekten gurur duyacağız. Senin varlığın bizim için en önemli detaydır. Biz ailen olarak her zaman yanındayız. Kardeş olmak zor zamanlarda yanında olmayı bilmektir. Senin için burada dışarıda mücadeleye devam ediyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Bizler her koşulda aslan gibiyiz. Sevinçekten üzülmedim ki şarkısı canım abim Yavuz Selim Baydar'a armağanım olsun. Murat abi ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Menemen kapalı A28 koğuşunda yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar'a kader ortaklarına selam olsun. Seni özlem ve hasretle de bekliyoruz. Abim yakındır, buluşacağız. Abi sen bana güçlü olmayı öğrettin. Şimdi bu gücü senin için taşıyorum. Özgür günlerde birlikte daha güçlü bir şekilde vefa bilmeyene ayıracak zamanımız, kıymet bilmeyene verilecek selamımız yok. Sen bir aslan markasısın Yavuz Selim Baydar. Blok 3'ten çalan bütün şarkılar abime armağan olsun. Murat abi ben Menemen A28 koğuşundan Yavuz Selim Baydar. Öncelikle Kaplan kardeşler Deniz Karaba, Özgür Karaba, Emirhan Öztürk, Halil Özdirek, Zeki Kaya, Burakcan Şahin, Mahsun Doğan, Berhan Teliman, Murat Ögen'e, Esat Candan, Aliş Emen, Burak Baş, Kerem Gezer, Mesut Gür, Barış Terim, Oktay Kalabalık, kalbi gönlü bir olan şerefli yatan bütün mahkumları Allah kurtarsın. O yüzden yapar mısın tanımamış gibi bu derdere armağan olsun bu güzel şarkımız. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B17 koğuşundan Umut Akkuş. Aleykümselam Umut kardeşim. Başta dostlarım Emirhan Tapan ve Doğukan Taşar olmak üzere Serdar Ateş, Behçet Aslan, Kaan Demirkıran, Kerem Yavuz Bozo, Ömer Uraiç, Ömer Canter, Ozan Demir, Uğur Elçikol, Savaş Kırmızı Gül. Selam ediyorum Yusuf Kaymaz'a da selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T4B17 koğuşundan ben Emirhan Tapan. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Başta dostum Doğukan Taşar olmak üzere benim için derdiler Behçet Aslan, Serdar Ateş, Ozan Demir, Umut Akkuş, Uğur Elçik.

0: Berkan Karadere, Burak Kaan Karadere, Serhat Aslan, Onur Çoker, Suat Konuk, Mert Güler, Ömer Canter, Kerem Yavuz, Ömer Uraiç, Serkan Polat olmak üzere tüm dost abi kardeşlere selam ediyorum. Gece bir söz. Hayattaki en önemli şey tecrübedir. Onu kazanmak için önce kaybetmek gerekir. Ben 4 nolu B17 koşulan Doğukan Taşar, başta dostum Emirhan Tapan olmak üzere Behçet Aslan, Serdar Ateş, Suat Konuk, Mert Güler, Umut Akkuş, Kaan Demirkıran, Savaş Kırmızıgül, Ömer Canter, Kerem Bozo, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Alper Demirtaş'a bin selam ediyorum. Gece bir söz. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden korkmazlar. Ben 4 nolu B17'den Behçet Aslan, başta Aslan abim Azat Başak olmak üzere can dostlarım Doğukan Taşar, Emirhan Tapan, Ozan Demir abilerim, kardeşlerim Muhammed Şen, Umut Akkuş, Serdar Sönmez, Ömer Canter, Kerem Gezer, Ümit Alper, Savaş Kırmızıgül, Uğur Elçikol, Bengin Orhan, İbrahim Kırcan, Mert Güler, Suat Konuk, herkese selam ederim. Murat abi ben B17 koşulan Ali Kerem Yavuz yani Bozo, başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşar, Serdar Ateş, Kaan Demirkıran, Umut Akkuş, Savaş Kırmızıgül, Behçet Arslan, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Ömer Canter, Ömer Uraiç, Zeydan Dal, Numan Furkan, Önal Tuna Candan, Serkan Polat selam olsun. Gece Emirhan Tapan'ın sözünü bırakıyorum. Geceleri seviyoruz diye kimse kendini yıldız zannetmesin. Ben T4B17 koşulan Ömer Canter, başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşar, Serdar Sönmez, Ozan Demir olmak üzere Umut Akkuş, Kerem Yavuz, Boza, Ömer Uraç, Uğur Elçikol, Kan Demir Kıran, Behçet Aslan, Savaş Kırmızıgül, Ömer Faruk Gülsever, Burak Timuçin, Serkan Polat selam ediyorum. Gece Emirhan Tapan'ın sözüyle hayattaki en önemli şey tecrübedir, onu kazanmak için kaybetmek gerekir. Ben B17 koşulan Kan Demir Kıran dostlarım, dostlarım Doğukan Taşar, Emirhan Tapan, Behçet Arslan, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Kerem Yavuz, Ömer Uraiç, Serdar Ateş, Ömer Canter ve başka kurumda olan dostlarım Alper Demirtaş, Emrecan Bingöl, Cüneyt Büyük, Mert Esen, Yiğit Yıldırım selam olsun. Zorluklar bizi test edebilir ama yok edemez. Sizleri seven kardeşiniz Reşo.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.

0: Selamünaleyküm Can abi Murat. Benim için değerli olan kadın kapalıda bulunan Dilek Karakaya. Kalbim seni tanıdıkça yalnız senin için atmaya devam ediyor. Her ne kadar yan yana olamasak da aynı ritimlerde birbirimizi bulduğumuzu hissediyorum. Çünkü kendine atan kalbim her saniyemde senin için atmaya başladı. O yüzdendir ki sen benim gökyüzümde tuttuğum dileğim, yeryüzünde ettiğim duamsın. Seni seven Fırat Çelenk, sevgilerimle. Aleyküm selam Fırat'ım. Can abim Murat, selamünaleyküm. Biz T1 B8'den Fırat ve Veli Çelenk, aleyküm selam Fırat ve Veli kardeşlerim. Aynı ortamı paylaştığımız abi dost kardeşlerimize senin aracılığınla selam göndermek istiyoruz. Kurtuluş Şakarlı, Fırat Çağrı Beyke, Mustafa Fidan, Umut Sezer, Boran Baran, Yusuf Ateş, Boran Can Akalık, Hasan ve Hüseyin II, Berkay Çelebi, Yiğit Selbest, Mehmet Cengiz, Agit Kaya, Alp Şahin Erdem, Yunus Emre Doğan. Ayrıca geceye bir söz bırakmak istiyoruz. Söz gümüş, sükut altınsa efendilik pırlantadır. Kendini bilen herkese bizim nazarımızda selam olsun. Herkes beyazı seviyor diye biz siyahtan vaz mı geçelim? Biz T1B8'den Fırat ve Veli Çelenk, buradan bizim için kıymetli dostlara selam göndermek istiyoruz. Faik Temiziş, Burak Ceylan, Mert ve Eko Kahraman, Ferhat Turgay, Muhammed Aydın, Oktay Özdemir, Sedat Bulut, Fatih Boran, Oğuz Soluk, Baran Yıldız, Yeşil Kartal, Koyraz Sayıcı, Çağrı İşçi, Devran Yüksek, Emir Yıldırım, Volkan Kızılyel, Bilal Çetin, Polat Denerli, Azat ve Fatih Özışık, Muhittin Karakaş, Doğan Duman, Vedat Duman, Amrah Duman, Celal Eken, İbrahim Taşyan, Ali Arap Aslan, Erhan Teker, bu değerli canlara selamlar olsun.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.

0: Selamünaleyküm Can abim Murat. Ben Kurtuluş Çakarlı. Aleyküm selam Kurtuluş'um. Kenan Kaya, Kadir Has Ateş, Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, Ekrem Birlik ve tüm Birlik ailesine. Bilal Yavuzer, Cikselo, Hüseyin Bayraktar, Samet Özdemir, Osman Karakalpak, Tatü İsmet, Emir Özdemir, Yakup Kaya, Murat Kaya, Sebat Hakat, Volkan Kızılyel, Ömür Oturak, Orhan Tombulkaya, Hasan Şit. Tüm bu dost abi kardeşlerime selamlar olsun, sevgilerimle. Ben Eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı. Can abim Murat, ben Kurtuluş Şakarlı. Can dostum Şevket Bayrak, Savaş Aktaş, Ağdayı Taşkın, Elef Dost, Serdar Özcan, Can kardeşim Yiğit Deniz Şakarlı, Kadir Şakarlı, Umut Şakarlı, Murat Küçükbaş, Eyüp Hamarat, Murat Koşar, Mehmet Emin Kızılay, Emin Kızılay, Velat Çelik, Gökhan Çalışkan, Doğukan Vural, Vahap Aksoy, Gökhan Ecellioğlu, Ali Arap Aslan, Mehmet Akgül yani Külli, Özgür Karaba, tüm bu dost abi kardeşlerime bin selam olsun, sevgilerimle. Eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı. Can abi Murat, ben Kurtuluş Şakarlı. Can kardeşlerim Fatih Boran, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Boran Baran, Selçuk Tüter, Ahmet Cintan, Fırat Çağrıbeyke, Mustafa Fidan, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Boran Can Akalık, Mustafa Sunan, Yusuf Ateş, Berkay Çelebi, Yiğit Yılmaz, Ayit Kayar, Umut Sezer, Hasan ve Hüseyin, İkinci Samet, Baran, İsmail Yaramaz, Tarkan Yaramaz, Esat Akdeniz, Samet Akbulut, Murat Yurdagül. Tüm bu abi kardeşlerime bin selam olsun, sevgilerimle. Ben Eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı. Ben Üçlüoğlu A12'den öncelikle bulunan değerli dostum Emrah Tatlı, Serhat Sen yani Müşko aynı kurumda bulunan Oğuzhan Akar, Tayfun Akar, Mahmut Tunç, Adem Çat, Emircan Kaya, Mert Ütücü, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Ozan Akyol, Müfitcan, Kürşit Akkaya, Fırat Acıbuca, Ferhat Türkmen, Sergen ve Göktemir Gezgin, İbrahim Akar, Ödemiş D'de bulunan değerli abim İrfan Kıyak, Poçaçık'ta bulunan kardeşim Koray Öztürk, Manisa T'de bulunan abim Emin Güneş, Gökhan Karamanlı, Turgay Türk, dostum Ege, dostum Uğur Ece, Ömer ve Engin Aykaç ve kampüste bulunan tüm Manisa merkez ve kasaba mahkumlarına selam ediyorum. Şerefiyle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır. Gökhan Karakoç. Ben T3A12'den Mert Ütücü, başta kıymetli ve değerli abim Gökhan Karakoç, akabinde abi kardeşlerim Serhat Sayan yani Müşko, Ayrancılardan Rıfat Yılmaz, Çağrı Polat, Şahin, Engin, Bengin, Orhan, Ömer, Erciyes, Adem Çat, Azat Demirhan ve Veli ve Çetin Kızıltepe, Fırat Acıbuca, Fırat Özpolat, Arman Eleptos abimin değerlisi Emrah Tatlı, Foça'da olan değerli dostum Koray Öztürk ve Mert Teke, bu aslan kadrosuna bin bir selam ediyorum. Zor olan adil olmaktır. Ben bir haktan korkarım, bir de haksız olmaktan. Mert Ütücü.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Her nasip vaktine esirdir. Ben Menemen C2 koğuşundan Reis Harun Güven. Öncelikle Şerefiliyat'tan tüm dost abi kardeşlere bin selam olsun. Ayrancıların babası Turan Afşar başta olmak üzere canım abim Tolga Kartal, Yusuf Ekrem Şahin, Hasarlık Önderi Alaaddin Akta, Halo Cumali Kasır, Özden Öz kardeşim, Fırat Acar, Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel, Abdullah Yapıcı, Namıder Can Polat, Nurullah Oltu, Namıder Minik, Karşıyakalı Ceyhun Karabağlı, bu derlere Halit Bilgiç'ten de şarkısı armağan olsun, unutmayın. Yıllarını boşa geçirmiş gençler hokkabaz abilerin kurbanıdır. Bu saatten sonra yanımda sen ol. Karşımda kimin olduğu umurumda bile değil. Tüm dünyaya baş kaldırırım da senin bir çift gözüne kurban olurum. Güzel şeyler zorlu yollardan sonra geçse de ben seninle bütün zorluklara varım. Sen yeter ki elimi hiç bırakma. Ben Menemen C2 koşulan Reis Harun Güven. Kadın kapalıda yatmakta olan kalbim, dünyam Naciye Güven. İki gözümsün. Can Özüme Linet'ten Merse şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Menemen C2'den Tolga Kartal. Aleyküm selam Tolga kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Afşar dostum Reis Harun Güven. Can abim Ceyhun Karabağlı kardeşim Latif Can Doğan, Hasarlı'nın sefiri Alaaddin Akta, Aslanlar Aslanı kardeşim Ömer Cengiz Yüksel, Adanalı Cumali Kasır, Alaçatılı Batu Başar, Diyarbakırlı Muhammed Kılıç, Halo Murat Altında Gece, Reis Harun Güven kardeşimin sözünü bırakmak istiyorum. Duvarlar bedenimi tutar, özgürlüğümü değil. Kadın kapalı yatan dostumuz Gülşah Kıra'da selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B11'den Kepçe Eren.

Dinçer, aleykümselam Erhan kardeşim. Senin sesinden başta Aslan abim, Fırat Gezgin, dayım Erkan Ecellioğlu, abim Berdan Doğanay, Ceviz Kıran, dayım Akındal, canlarım olan Aslan abim Cio, Yaşar Doğanay, amcam Recep Övür, Erhan Teker, Vedat Vermez, Hasan Kula, Orhan Atul, Kadir Özkurt, Bozo Uçan Kuş, Aza Çalıkılıç, Edip Ünal, bu dost ve abilerime selam ediyorum. T1B11 koğuşuna Tan Taşçı'dan gidişat şarkısı armağan olsun. Herkesi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl. Ben T1B11'den Eren Dinçer, yani Kepçe. Aleykümselam Eren kardeşim. Abi senin aracılığına Gürkan Tilki, Devran Tercan, Enes Genç, Esat Tuna Akdeniz, Atakan Koçak, Varan Berşe, Kadir Tosun, Diyar Gündüz, Umut Kaygısız, Ali Şantaş, Batu Şimşek, bu abi dostlarıma selam olsun. Gecenin şarkıları abim Fırat Gizgin, dayım Erkan Ecellioğlu ve abim Berdan Doğanay Ceviz Kıran'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben T1B11'den Domdom Ati, yani Atakan Karadere. Aleykümselam Atakan kardeşim. Buradan senin aracılığınla değerli dost ve abilerime sesleniyorum. Başta değerli olan Escobar abim, Fırat Gezgin, Kurucay'ın lideri Erkan Ecellioğlu ve benim için değerli olan dost kardeşlerim Erhan Teker, Orik, Orhan Atu, Berhan Batın, Doğanay Örnekköy'den, Cix, Cemal Yıldırım Yeşilyurt'tan, Öcü, Özcan Kırım, Furkan Alkaş, Cio, Yaşar Doğanay, Mustafa Doğan Dede, Emer Kadir Öztürk, yani Raftik, Bozo Uçan Kuş, Azat Çalıkılıç'a. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B11'den Domdom Ati, yani Atakan Karadere. Buradan senin aracılığıyla dost kardeşlere sesleniyorum. Ercüment Er Yılmaz, Olcay Er Yılmaz, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Volkan Kızılgel, Berke Gezersoy, Ahmet Teker, Salih Şen, Samet Özdemir, İbrahim Özdemir, Tolga Han Balcı, Yılmaz Can Çekici, Altan Serin, Kubilay Serbest, bu derlilere tüm çalan şarkılar armağan olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. İyilerin intikamı kötülerin günahından daha acı. Selamünaleyküm Murat abim, ben T1B11'den Orhan Atu, yani Orik. Aleykümselam Orhan kardeşim. Başta Escobar abimiz Fırat Gezgin olmak üzere liderimiz Erkan Ecellioğlu, dostum Erhan Peker, can dostlarım Berdan Doğanay, Ceviz Kıran, Hasan Kula, Cio, Yaşar Doğanay, Akındal, Eren Dinçer, Vedat Vermez, Furkan Alkaş, Atakan Karadere, Cix, Cemal Yıldırım, dayımız Mehmet Öncü, bu derlere selam olsun. Çalan tüm şarkılar Erkan Ecellioğlu, Hasan Kula ve Berdan Doğanay, Ceviz Kıran'a armağan olsun. Murat abi, ben T1B11'den Orhan Asu, yani Orik. Senin aracılığınla dost abi kardeşlerime sesleniyorum. Furkan Çubukçu, Azat Erol, Furkan Bildirici, İbrahim Ethem, Baran, Mert Ceyhan, Furkan Yanık, Enes Köse, Aral Kotman, Vedat Budak, Gökhan Er, hepinize bin selam olsun. Çalan tüm şarkılar abim Fırat Gezgin ve Erhan Peker'e armağan olsun. Selamünaleyküm Can abim, ben Berdan Batın, Doğanay Ceviz Kıran. Aleykümselam Berdan kardeşim. Başta babam Reis Doğanay Ceviz Kıran ve Ceviz Kıran kanı taşıyan herkese selam olsun. Ayrıca abim Fırat Gezgin, dayım Erkan Ecellioğlu, dayım Ali Turap Diyentüs kardeşim, Cio, Yaşar Doğanay, canlarım Akındal, Hasan Kula, Erhan Teker, Ercan Bali, Vedat Vermez, Dede Emel, Yusuf Vak, Eren Dinçer, Furkan Alkaş, Orik, Orhan, Bozo, Yusuf, Azat Çalıkılıç, Buca, F'de olan Mert Aslan'a, Kabadayı, Yunus, Sepet Ören'e bin selam olsun. Şarkılar T1B11 koğuşuna armağan olsun. Ayrıca sana da selam olsun. Kral insan Murat Bingöl, estağfurullah, sağ olasın Berdan kardeşim. Selamünaleyküm güzel insan Murat abim, ben T1B11'den Berdan Batın, Doğanay, ablam Başak İvak, Ceviz Kıran, Ece Ulaka, yarın Ceviz Kıran, Meltem Beydilli ablalarıma, Tülay Çakmak, Meltem Toprak'ta, halam Çağlar Beydilli kardeşim, Bozo'nun derlisi Bursa'nın de kardeşime, ayrıca Tepecik, Murteke, Kuruçay'la tüm abla ve kız kardeşlerime selam olsun. Bugün çalan en güzel şarkılar ablam Başak İvak, Ceviz Kıran'a ve Ece Ulaka armağan olsun. Ben Berşan Batın, Doğanay.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 C16'dan Bayraklı Borsa'dan Resul Yıldız. Aleyküm selam Resul kardeşim. Benim için çok kıymetli dostum A10'da olan Reber Hacıoğlu, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Ahmet Cintan, Ahmet Dündar, Hasan Soğan, A16'da olan Aslan kardeşim, Çamdibili Sarı, Oğuz Soluk, Gündoğan Doğan abim, Azat Zirek, Halil İbrahimler, A1'de olan kardeşim Roşat Demir, yeğenim iki gözüm Yakup Alp Dündar, Sedat Duman kardeşim, 2.0'da olan Yunus Ülger ve Yunus Kalkan, 4.0'da olan canım ciğerim Ferhat Arslan ve Kadir Dağ, dostum Osman Elçi'ye selam olsun. Tüm dostlara selamlar, ben Resul Yıldız. Murat abi ben 1.0'lu C16 Bayraklı Borsa'dan Resul Yıldız aynı ortamı paylaştım. Bana dost olan başta Selahattin Yıldırım Türk, Gencay Halil İbrahimler, Bornovalı Sedo, Mustafa Çakır, Selçuk Bolat, İki Gözüm Murat Yurdagül yani Rus Çiko, kardeşim Yiğitcan Deveci, Efe Oktay, Murat Canpak, dostlar Emrah Timur ve Coşkun Timur, kardeşimiz Samet Kırk Dişçioğlu, Murat Gülşen, dostlar Burak Çakmak, Fatih Özışık, Azat Özışık, Can abim Şakir Söylemez, Emrah Topçan derdi canlara bin selam olsun. Sizleri seven dostunuz Bayraktan Resul Yıldız. Ben benden öncekilere benzemem, benim adım Resul Yıldız.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Erhan Teliman yani Zanlı Aslan abim, özlenen ve beklenensin. Saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Elbet açılacak kilitli kapılar. Bu esaret son bulacak. Kardeşlerin her zaman yanında. Yarınımız yok bizim. Dün fark etmiyordu, bugün hiç fark etmiyor. Esaret altında bile duruşunu bozmayan Aslan abim Berhan Teliman. Emirhan Yiğit abiye de selamlar. Aslan abim Berhan Teliman'a Ahmet Kaya'dan ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delicesine şarkı sarman olsun. Saygılarla ben Bayraklı'dan yarınsız Reşat Tony'yim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuştan Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Benim için değer ve önem arz eden dostlar Hüseyin Şimşek, canım kanım Berhan Teliman yani Zanlı. Abim Burak Yiğit, Yusuf Kaymaz, Eşkıya Mehmet Ali, Alak Furkan, Kaçar, Mayke, Alican, Yaşar, Doğukan, Daşik, Serhat Arca, Talha Aslan, Vedat Budak, Muhammed Kırgıl, Ahmetcan Öztürk, Ünal Akyıldız, Berk Odabaş, ismini zikrettiğim canlara çok selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani Zanlı der ki dünya ve içindekilerden korkan namerttir. Bazı yaşamlar ölümden beterdir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koşuna yatmakta olan Serhat Yalçı yani Basmaneli. Velo aleyküm selam Serhat kardeşim. Benim için değerli olan canlar liderimiz Hüseyin Şimşek. Canımız kanımız Aslan Berhan Teliman yani Zanlı başta olmak üzere Ömer Koçu, Melika Ampalalı, Cüneyt Çetin, Resul Pervane, Ergün Pervane, Taner Subaşı, Fuat Afindi, Kadir ve Ruhat Üstünde, Yusuf Ateş, Çıran Ateş bu derlere selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani Zanlı der ki dost ve düşman iyi bilsin ki ben dostluğu da düşmanlığı da en had safhada yaşadım. Dostumu da unutmadım, düşmanımı da. Her şeyin günü zamanı geldiğinde sakın korkmayın, düşman değil dostlarımın sessizliği için yani. Dostlarımın sessizliği için geleceğim saygılarımla.
1: Selamünaleyküm, aleykümselam. Şakranti ekibi 16'dan Enes Öz. Burada kader birliği yaptığım abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan Keser, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve Kadın Kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derlisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2B16'dan Airbex Jesse. Burada kader birliği yaptım abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve Kadın Kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2B16'dan Sergen Kuruca. Burada kader birliği yaptığım abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve Kadın Kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz yaşam herkesten yana olmasa da ölüm tarafsızdır. Şakran T2B16'dan Enes Öz. Burada kader birliği yaptım abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan Keser, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve Kadın Kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ediyoruz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2B16'dan Airbags Jesse burada kader birliği yaptım. Abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan, Cengiz, Can Polat, Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ediyoruz. Geceye söz, zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2B16'dan Sergen Kuruca burada kader birliği yaptım. Abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş

0: Yüce Alişan, Yusuf Boz, Şivan, Cengiz, Can Polat, Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdesi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz yaşam herkesten yana olmasa da ölüm tarafsızdır.
1: Murat'la gönülden gönüle.

0: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir bölümünü paylaştık. Tekrardan selamun aleyküm, hayırlı, huzurlu, güzel akşamlar, güzelleştirilmiş güzel insanlar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim. Hepinize, cümlenize bir kez daha sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Baba Müslüm'ün de güzel bir şarkısıyla. Evet, şimdi WhatsApp üzerinden gelen mesajları paylaşacağım. Tek tek gecenin ilerleyen saatine kadar. Bu arada selamlara selamlarımızı gönderelim. Çağrı boksör işçi. Çağrım, selamını aldım. Doğum gününmüş sevgili kardeşim. Doğum günün kutlu olsun. Ses kayıtlarım var. Onun süreç içerisine paylaşacağım. Sana da, koğuşundaki tüm kardeşlerime de sevgiler, selamlar. Sonrasında...

0: Mehmet Adıbelli kardeşimiz. Mehmet Adıbelli herhalde Koç Açık'tan galiba, öyle algıladım. T2'de Şehmus Adıbelli ve Nezirhan Adıbelli kardeşlerine çok çok selamları vardı. Hemen akabinde Azat Başak, Kemal Acar ve boksör Mahmut Aygün ve cezaevinde bütün dostlarını, arkadaşlarını, abi kardeşlere Mehmet Adıbelli kardeşimizin çok çok selamları vardı. Var mıydı başka notumuz burada? Yok. Sonrasında hemen şu mesajı okuyayım. Ondan sonra kendi adıma Uğur kardeşime, Uğur Aktaş'ıma hemen selamı gönderip önce şu mesajı okuyayım. Adem Pehlivan ve Altı Koğuşu Mert Yiğit'ten selamlar, sevgiler, en yakın zamanda görüşmek dileğiyle kısa bir mesajımız vardı. Onu da paylaştık. Sonrasında Uğur Aktaş kardeşimin ve Zaza Zerif Oğuz kardeşlerim de tüm dostlarına, sevdiklerine selamları vardı. Ben de kendi adıma hemen Uğur'uma, Uğur Aktaş kardeşime ve Zaza Zerif Oğuz kardeşime buradan çok çok çok çok sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. İnşallah dinliyorlardır. Uğur kardeşim bugün misafiriydik, Zerif kardeşimin, her ikisinde misafiriydim. Çayımızı kahvemizi içtik, güzel vakit geçirdik. Uğur'um inşallah duyuyorsundur. Allah gönlüne göre versin. Uğur Aktaş kardeşim, ben de seni seviyorum. Sonrasında Dilara Küleş. Aklında yanlış kalmadıysa Dilara, evet Dilara kardeşim. Yediz'in yani annenin çok çok selamı vardı. Senin için de Güçlü Söylemeden Hesabını Kim Soracak şarkısını rica etmişti. İnşallah vakit olursa onu da çalacağız. Sonrasında Resul Kartal kardeşim. Resul selamını aldım. Hemen onu da küçük notunu paylaşayım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1'den dün açık cezaevine sevk olan Resul Kartal. Beni tanıyan herkese selamlar olsun. Aleykümselam Resul. Sonrasında Ozan Ahmet Kartal. Ozan, sana çok çok selamı vardı Resul Kartal kardeşimin. Şöyle bakalım. Necati Gülen. Necati kardeşim bugün babanı aradı. İnşallah dinliyorsundur. Konya'da cezaevindeymiş. Ona da geçmiş olsun. Sana da abi dedi, oğlumun doğum günü. Dedim ki ses kaydı at, dinleteyim oğluna. O da sevindi. Hemen onun ses kaydını dinleteyim. Kısa bir şey. Necati Gülen kardeşim. Radyo başına hemen babanın ses kaydını dinleteyim. Sana da çok selam vardı. Necati Gülen kardeşimiz, valla ismini de sormadık. Abimiz dedi ki Murat abi bütün dostlara selamı söyler misin dedi. Aleyküm selam dedik. Hemen ses kaydını paylaşayım.
1: Canım oğlum, T1'de yatan Necati Gülen. Dün yaş gününü kutlamadım. Bugün Murat abime ulaştım en iyiden. Sağ olsun, Allah razı olsun. Senin yaş gününü kutluyorum. İnşallah dışarıda hep beraber kutlamayı Allah nasip eder bize. Koğuşta bulunan tüm arkadaşlarına, tüm kardeşlerime, beni tanıyan tüm dostlarıma hepsine selam söylüyorum. Herkes hakkını helal etsin. Hepinize Allah kurtarsın. Teşekkür ederim Murat abi.
0: Estağfurullah. Evet, böyle bir ses kaydı attı abimiz. Paylaşalım dedik. Onun da gönlü hoş olsun istedik. İnşallah da olmuştur. Evet, tekrardan sevgili Uğur Aktaş kardeşime ve Zaza Zerif Oğuz kardeşime de kendi adıma buradan bir kez daha selamımı göndereyim. Hadi bakalım, bismillah, günün ilk mesajıyla. Selamünaleyküm Murat abim. T3A13'te yatmakta olan kardeşim Ali İmran Korkmaz'a ve tüm kader mahkumlarına selam olsun. İmran'ım çok az kaldı, Allah'ın izniyle bu günler geçecek. Allah büyüktür, aslan gibisin sen, varsa yoksa bu alemde. A2 özlenen ve beklenensin abin Sabrican Korkmaz. Aleyküm selam Sabrican kardeşim. Murat abim, T3A13'te yatmakta olan kardeşim Ali İmran Korkmaz ve tüm kader mahkumlardan selam olsun. İmran'ım çok az kaldı, Allah'ın izniyle bu günler geçecek. Allah büyüktür, aslan gibisin sen, varsa yoksa bu alemde. A2 özlenen ve beklenensin abin Sabrican Korkmaz. Hemen bu arada Kaan Çakıcı, Kaan aramışsın, kusura bakma. Vallahi ya duymadım ya da bir yerdeydim, sonradan baktım kız kardeşime. Dedi ki abi Kaan Çakıcı aradı, selamı vardı. Aleyküm selam Kaan, mesajların geldi. Sana da koğuşundaki tüm kardeşlerime de sevgiler, selamlar. Yarın inşallah kayıt mesajlar içerisinde dinleyeceğim. Sonrasında Cengiz Özdemir, Cengiz'in sevgili kardeşim, senin de selamını aldım, mesajların geldi. Allah nasip ederse yarın inşallah kayıt mesajlar içerisinde paylaşacağım. Sevgili Cengiz Özdemir kardeşim. Bu arada Ferhat Turgay. Kardeşlerim, Ferhat Turgay duyuyor mu duymuyor mu, o sevgili kardeşime söyler misin, beni bir arattırsın dışarıdan kardeşleriyle. Hemen kaldığınız yerden devam edelim. T2 B16 koğuşuna atan eşim Sergen Kurucu'ya. Sergenim, seni çok seviyorum. Zor günleri birlikte atlatacağız, bu günlerde geçecek. Allah'ın izniyle kavuşmamız yakın. Birlikte çok daha güzel günlerimiz olacak. Her an, her saniye aklımdasın, kalbinde olduğun gibi. İyi ki varsın kocam, iyi ki benim eşimsin. Ben Kadın Kapalı'dan Neşe Gürbüz. Sevdiğim adam Edo Saraç. Benim böyle yanımda oldukça bizi yıkmaya kimsenin gücü yetmez. Yetemez de. Senin için tüm İzmir'i karşıma alırım. Sevdiğim adam Edo Saraç. Ben Kadın Kapalı'dan Damla Yesmezler. Gece bir sözüm var. Eden kendisine eder. Yapan bulur ve çeker. Unutma. Kazanmak koca bir ömür ister. Kaybetmek ise anlık gaflet yeter. Damla Yesmezler. Aliye Şakran Kapalı Kadın Cezaevi B10 koğuşuna yatan eşim İrem. Bugün görüşümüz çok güzel geçti. Ayın 24'ünde kavuşacağız inşallah. Çocuklarımızla birlikte mutlu bir hayatımız olacak. Rabbim her güzelliğe bir zorluk verirmiş. Her zorluğumuza razıyım. Seni görmeden önce Sivit'ten şarkısı ona armağan olsun. Şakran Teş C5 koğuşuna bulunan oğlum Aksel Varol radyo başına. Annem seni çok özledim. Rabbim bir daha ayırmasın bizi inşallah. Ayağına taş, gözüne yaş değmesin oğlum. Kader kurbanlarının Allah yar yardımcısı olsun. Benden sana Selda Bağcan'dan Yalan Dünya şarkısı armağan olsun. İyi yayınlar Murat abim. Şakran Teş C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Sağ ol kız kardeşim. Bir tanem nasılsın? Umarım iyisindir. Ben iyiyim. Sen geldiğinde daha da iyi olacağım. Her gün bir öncekinin aynısı gibi geçiyor. Bildiğin gibi işte. Seni tahmin edemeyeceğin kadar çok özledim. İnşallah her şey geçecek. Bir tane hasretle, sevgiyle bekliyorum. TSC5'teki ömrüm Aksel Varol'a aşkım. Hat bozuk değilse beni ara. Dünkü konuya anlam veremedik. Konuşalım bir. Her an aklımda, dualarımda, kalbimdesin. Bir tanem aslan eşim. Sen insanların dediklerini kafana takma. Canını da sıkma. Çok biliyorlarsa avukat olsalarmış. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Bir kalp bir kere sever, seni çok seviyorum. B9'da bulunan Can Bacım namı der Kürt Hüdaya gelsin bu mesaj. Can Bacım 13 yıl ne olursa olsun sen başına dik tut, önünde uzun bir yol olabilir ama her gün o yolun bir parçası geride kalıyor. Moralini bozma, gücünü kaybetme. Dışarıda seni seven, seni bekleyen insanlar var. B9'un duvarları bedenini tutabilir ama yüreğini ve cesaretini asla. Sabret Hülyam. Güçlüdür. Bizim selamlarımız, sevgimiz ve dualarımız seninle. Kırtaylardan selam olsun. B9'da bulunan Can Bacım namı der Kürt Hülya'ya gelsin bu mesaj. Hülya Bacım sen öyle kolay pes edecek biri değilsin. Ne kadar zor olursa olsun dik durmaya devam et. Günler geçecek, takvim yaprakları birer birer kopacaksan yeter ki kendine inan, gerisini zamana bırak. Dışarıdan sana kocaman bir selam gönderiyoruz. Gücünü, neşeni ve o güzel inadını hiç kaybetme. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2'den Doğanay Devrim. Aleykümselam Doğanay kardeşim. Dört nolda yatan abilerim. Umut Devrim, Onur Devrim, Murat Devrim ve halamın oğlu Can Parçam Cihan Ateş'e selam ederim. Ben Doğanay Devrim. T2 6 koğuşundan Muhammed Yüzbaş'ın eşiyim. Öncelikle buradan onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Günün her saati, her anında yanımda olamasan da hep yanımdasın. Gözlerin aklıma düştüğünde yüzüm ister istemez gülüyor. Sesini duymadan geçen her gün eksik kalır. Canım eşim Muhammed Yüzbaş. Selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam Kenan kardeşim. Belki koşuna atan sevdiğim Damla Avcı. Bu kocaman insan denizinde gözlerim hep seni arıyor sevgilim. Seni seviyorum. Şarkı armağan ediyorum. İsmet Can Rındike. Murat abi ben Damla Avcı B2 koğuşunda yatıyorum. Birlikte yattım dostlarım Zeynep Uğrak, Meltem Toprak'la, İrem Çeliközü, Tuğçe Kundakçı, Caner Batur gece bir söz bırakmak istiyorum. Her gece aynı gökyüzüne bakıyoruz. Sen dışarıda ben içeride, aramızdaki mesafe demir parmaklıklar kadar soğuk ama sevgimiz onlardan daha güçlü. Şarkı armağan ediyorum Aycan Öner'den sen olsan. Selamünaleyküm Murat abi. Biz 4 nolu B16 koşulan yoldaş Cancan ve Yusuf İslam Dilek aleykümselam kardeşlerim. Beraber kader birliği yaptığımız kardeşlerimiz Tarkan Polat, Emirhan Canbaz, Burak Reis, Yakut Maviş Demirbaş, Muhammed Mustafa Savcı, Taner Öz, Ali Turap Yentüz, Bozan Fidan Çakki ve dayımız Ali Demir Kıran gece bizden bir söz. Bizde kaybetme korkusu yok. Kazanmadığımız oyunu bozarız Yusuf İslam Dilek.
2: Murat abi biz 4 nolu B16 koğuşundan yoldaş Cancan ve Yusuf İslam Dilek aynı kurumda farklı koğuşlarda yatmakta olan başta Mahmut Tutkun, Serdar Ateş, Ferhat Arslan, Şahin Sincan, Mafya, Sedat, Ozan, Demir, Engin Avşar, Menemen'de yatmakta olan kardeşlerim Ozan Doğru, Anıl Kanlı ve bizi tanıyan dostlara selam olsun. Gece bizden bir söz, bizim çıkarsız yaşantımız sizin menfaat terazinizi bozar yoldaş Cancan. Şakranda yatan Ferhat Arslan, bana kimse sen gibi baktı mı bilmem ama ben kimse sana baktığım gibi bakmadım canım kocam. Hep mutlu ve özgür olman dileğiyle seni seviyorum Zuhal Arslan. Şakranda yatan kocam Ferhat Arslan, bugün benim herkesten daha iyi tanıyan ve beni sevmeyi seçen insanı kutlamam gerek. Bana olan aşkın ve sabrın için teşekkürler. Hayatımda sen olduğun için çok şanslıyım. Seni çok seviyorum sevgilim. Selamünaleyküm Murat abi. T1 John 8 koğuşundan Soner Demirci. Aleykümselam Soner kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim Tövlü Mesut Çaylak ve diğer abilerim Beşir Acar, Oktay Aktaş, Enes Kösem, Mehmet Küreken, Muhammed Sayın Mızrakcan. Diğer koğuşta olan kardeşlerim Mehmet Cengiz, Emirhan Canbaz, akrabalarım hep Bektaş Yol ailesi ve Akın ailesine Menemen'de yatmakta olan kuzenim İlker Demirci ve eniştem Doğan Şit'e selam olsun, özgür günlerde görüşmek dileğimle. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu T tipi C18 koğuşundan Mesut Çaylak. Aleykümselam Mesut kardeşim. Kardeşim Soner Demirci, Beşir Acar, Oktay Aktaş, Safter Acar, Enes Köse, canım abim Murat Bahri, kardeşim Uğur Tezcan, Oktay Özdemir, koğuşum C18'e selamlar. Beklediğimden fazla değil, beklediğimden farklıydı hayat. Çınar Tepeli köylü Mesut Çaylak. Murat abim T1 John 8 koğuşuna yatan canımdan çok sevdiğim yakışıklı paşam Soner Demirci ve koğuşunda bulunan abileri ve kardeşlerine selam olsun. Ablam bizi sakın düşünme. Burada herkes iyi, her şey yolunda. Sen canını sakın sıkma. Ailen ve bütün arkadaşlarının da selamları var sana. Seni çok seviyoruz. Allah'ıma emanet ol. Unutma. Her zaman yanındayım. Nerede olursan ol. Şakran Cezaevi C1 koğuşunda kızım Ayça Semalı ve koğuş arkadaşları ve özellikle dayısı için Tuncel Kurtiz'den usta çalar mısınız? Ayça Semal, Ayça kardeşim, annenden aldığım selamını aleyküm selam. Rabbim şifanı versin. Annenin de sana çok çok selamı vardı. Üstümüzde kalmasın selamı. Selamünaleyküm Murat abi. Menemen John 8'den ben Hasan Yüksek. Aleykümselam Hasan kardeşim. Abilerim, kardeşlerim, dostlarıma Tayfun Demirtaş, Sedat Ulu, Müslüm Adıyaman, Eko Birlik, Eşref Duman, Erhan Aker, Devrim Birlik, Musa Sömen, Yunus Emre Küçük Coşkun, Oğuz Kara, Metenur Karataş, Yunus Ülger, Özer Evirgen, Yusuf Nazlı Çaki, Başkan Veli Deveci, Baba Saffet Özcan, İsmet Develi, Halil İbrahim. Kaderimizi yazan Allah'tır. Kimseden korktuğumuz yok. Kalbi atan herkese bol şans. Murat abim ben Menemen John 8'den Hasan Yüksek, Oktay Karabalık, Şaban Kaya, Enes İnan, Mesut Uluda, Mehmet Şahin, Agit Fırat Çergel, Açıkta Olan Sarı Mustom, Murat Varlı Tamer, Demirtaş Aslanım inine, Aslanın inine giren parçalanmayı göze alsın Hasan Yüksek. Benden bu dostlara, bu derlere Halil İbrahim şarkısını çalar mısın Murat abi? Sana da selamlarımla var ol Aslan abi. Murat Bingöl sağ olasın Hasan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Erol Gümüş'ten. Aleykümselam Erol kardeşim. Başta canım kanım olan T4A22 koğuşuna yatan abim Can Kaya olmak üzere onun derlisi T1A19'da yatan abim Rıdvan Kaya. Ayrıca Yılmaz Baş Namıder, Civciv Serdar Alpoğa Namıder, Serok Mustafa Melih Baş, Mali Acar Namıder, Cis Haciko Doğukan, Azat Aykurt, Zekeriya Kürdi. Adını geçiremedim Abidos kardeşlere selam olsun. Abim Rıdvan Kaya ve Can Kaya'nın bir sözüyle bitirmek istiyorum. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, kayadan alıp götüreceği tek şey tozdur. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A22 koğuşundan Can Kaya. Aleykümselam Can kardeşim. Canım kanım olan T1A19'da yatan abim Rıdvan Kaya başta olmak üzere Serdar Alpoğa Namıder, Serok Yılmaz Baş Namıder, Civciv Mustafa Melih Baş, Haciko Doğukan, Mali Acar Namıder, Cis Azat Aykurt, Zekeriya Kürdi, Ali Diken, Mevlüt Berk, Erdiş Çakmak. İsmini sayamadım dost abi kardeşlere selam olsun. Abim Rıdvan Kaya'nın bir sözüyle bitirmek istiyorum. İzmir bizi sevmez ama iyi tanır. Kardeşlerim aklıma gelmişken şimdiden bir anonsumu yapayım. Allah nasip ederse, bir aksilik olmaz ise, kaza bela olmaz ise cumartesi günü yayında olmayacağım. Özgür kardeşim cumartesi sadece. Cumartesi günü benim yerime girecek. Yarın buradayım.
0: Yarın da paylaşacağım bu anonsumuzu. Bir aksilik olmazsa cumartesi günü sevgili Özgür kardeşim yayına girecek. Bilginiz olsun. Kayıt mesajı olan kardeşim.

Kardeşlerim, her cumartesi olduğu gibi bu cumartesi de sevgili kardeşimiz 7 çeyrek geçe takriben ya da 7.30 gibi, artık ona kalmış bir şey. Kayıt mesajların hepsini bir anda dinletecek benim yaptığım gibi, düzeni bozmayacak. Ondan sonra WhatsApp'tan ya da SMS mesajlarıyla karışık, artık o onun o anki psikolojisine bağlı. Ama cumartesi günü Allah nasip ederse Özgür kardeşim program.

düşen her yaprak seni bana getiren bir adım. Umudumuzu ve aşkımızı oradaki dört duvara sığdıramazlar. Biz hep gökyüzüyüz. Aramızdaki mesafeler sadece birer sayıdan ibaret. Ruhum her saniye senin yanında nöbette. En güzel yarınları birlikte yazacağız. Murat Göğe Bakan kalbim yaralı eşim Halil Karagöz'e armağan olsun. Kadın kapalı C11'de bulunan hayatımın anladı. Hayatımın anlamı Damla iç öze. Gülüm beni uyumadan ara. Gülüşümü bozdurur, yine de satın alırım seninle yürüdüm o yolları. Yeter ki o yollar yeniden seninle yürüyeceğimizi günlere çıksın. Emine Karagöz, Seçil, Göçer, Merve Tunç ve daha ismini sayamadım. Tüm koğuş arkadaşlara selam olsun. Devran Kurtçebe, Olgun Şimşek, bak içime gör beni şarkısı bir tanem Damla İçöz'e armağan olsun. Kadın kapalı C11'de bulunan hayatımın anlamı Damla İçöz'e. Gözlerim yolda, kulağım seste. Zaman geçiyor ama hasretin hiç azalmıyor. Kalbimdesin her an. Dört duvar seni benden ayırdı ama sana olan sevgimi asla azaltamaz. Sensiz geçen her gün çok zor. Gülüşünü, sesini çok özledim. Sağlıkla döneceğin günü bekliyorum. Devran Kurtçebe, Ferhat Tunç, Sen Ağlamayar şarkısı bir taneme Damla İçöz'e armağan olsun. Kadın kapalı C11'de bulunan hayatımın anlamı Damla İçöz'e. Sen benim en güzel yarınımsın. Duvarlar sadece bedenleri ayırır, kalbimiz ve umudumuz hep bir arada. Her gecenin bir sabah, her hasretin bir vuslatı var. Sabırla, aşkla ve bitmeyecek bir umutla yolunu gözlüyorum. Devran Kurtçebe, Ceylan'dan Gelsene şarkısı bir taneme Damla İçöz'e armağan olsun. Selamun aleyküm Murat abi, biz bir nolu B4 sarsılmazlar koğuşuna, sarsılmaz Serhat Bozdaş ve Celomen, aleyküm selam kardeşlerim. Kıymetler Sıla Zongul, Zeynep Uğrak olmak üzere İzmirli Yeşim Korkmaz ve Melike selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Emel Kaya ablama sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Bu gece çalan tüm şarkılar derlere armağan olsun. Sevgilerimle Sarsılmaz ve Celomen, Zehra Köse, Merdo şarkısını çalar mısınız? Canım abim Serhat'ım, seviyorsun kendine, iyi bak kardeşin Derya. Murat abi İzmir Şakran, Birinoğlu B4 Sarsılmazlar koğuşuna selamlarımızı gönderiyoruz. Canım abim Serhat Bozdaş, sen benim için sadece abim değil, zor zamanlarda bile güçlü duruşuyla örnek olan kocaman yürekli bir adamsın. Ne yaşarsan yaşa, hiçbir zaman yalnız olmadığını bil. Dışarıda seni sevenlerin, seni bekleyenlerin ve güzel günlere kavuşacağına inananlar var. Rabbim yolunu açık, gönlünü ferah eylesin, seni çok seviyorum abim. Murat Yaprak'tan Devlerin Aşkı Büyük Olur. Bu şarkı Sarsılmaz Serhat Bozdaş'a armağan olsun. Selamun aleyküm Murat abi. Ben Şakran T2 B18'den İsmail Bilgiç. Aleyküm selam İsmail kardeşim. Koğuşunuzda kader birliği yaptım. Başta canım, kanım, abilerim Erdi, Bilgiç, Süleyman, Göneş başta olmak üzere. Akabinde Ozan Daha, Musa Akkaya, Bayraklan, Mehmet Ali Erbil, Murat Saygın Soy, Bayraklan Sarı, Akif Yazar, Yamanlardan Ömer, Ömür Karakaş. Volkan Zeybek, Çili'den Batuhan Taşkıran, Eyüp Ekin, Suat Tekin, Arda Kılıç, bu saydığım canlara bin selam olsun. Not abim, pazartesi akşam Arda yanınızda olacak, merak etmesinler dedi. Selamun aleyküm Murat abi, ben Şakran T2 B18'den Erdi Bilgiç. Aleyküm selam Erdim. Koğuşumuzda kader birliği yaptım. Başta abim Süleyman Göneş başta olmak üzere. Akabinde Aslan kardeşim Ozan, Dahan İsmail, Bilgiç Ali Rıza, Gülseven, Ufuk Polat Toroslu, Apo Yenici, Erdal Kevek, Emirhan Zırhlı, Muhammed Köroğlu, İbrahim Çığırtaş, aynı kurum ve farklı kurumlarda yatan Aslan dayılarım İsmail Altun'da, Şehmuz Altun'da, Hasan Altun'da ve dostum Aslan kardeşim Ekrem, Birlik Sertan, Yılmaz abilerim Şahcan Kurt, Azat Başı bin selam olsun. Not abim, merak etmeyin, pazartesi akşamı Arda yanınızda olacak, Allah'a emanet olun. Bu arada Ferhat Turgay, Fero kardeşim beni bir aratır mısın, sana zahmet. Hemen şu sistemimizi de bir açalım, bir mesaj da okuyayım, sonrasında güzel bir şarkıyla sizleri baş başa bırakacağım kardeşlerim. Selamun aleyküm Murat abi, ben T2 John 4'ten İbrahim Birik. Aleyküm selam İbrahim kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan İlhan Başar, Sercan Yıldız olmak üzere akabinde Şef Paşalı, Saddam Sürmeneli, Tahsin Gökhan, Karasanoğlu, Hakan Çağlayan, Celal Çetin, İbrahim İmrak, Kenan Tosun, Emir Yalçın ve başka kurumlarda yatmakta olan başladayım Kenan Kaya kuzenlerim Ferhat Arslan, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Ulaş Başar, bu derlere selam olsun. Gecenin sözü Eşref Paşalı Saddam der ki, bizim acıya verecek hiçbir şeyimiz kalmadı, mutluluktan alacağımız var.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teki John 4'ten Kadir Yılmaz. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan İlhan Başar, Sercan Yıldız olmak üzere. Akabinde Şöp Paşalı Saddam.

Sürmen Ali Tahsin, Gökhan Karasanoğlu, Hakan Çağlayan, Celal Çetin, İbrahim İmrak, Kenan Tosun, Emir Yalçın ve başka kurumlarda yatmakta olan başladayım Kenan Kaya. Kuzenlerim Ferhat Arslan, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Ulaş Başarı, bu derlere selam olsun. Gecenin sözü Eşref Paşalı Saddam der ki, şikayet acizlerin, ihanet hainlerin işidir. Bu mesajımızı da okuyalım. Ben Çeyki, belki de yatmakta olan Çağlar Akalın, buradan dostlarım Efecan Pamuk Basanoğlu, Onur İşler, Ogün Dağtekin, Murat Yavuz, Fırat Moğlu, Fırıncı İbo, Mete Aydın, başka kurumlarda yatmakta olan kardeşlerim Mert Güçer, İdris Karakoç, Doğukan Gökçek, Efecan Akkoyun, Hijyandan Düşme şarkısı armağan ediyorum. Ayrı ayrı akvaryumlarda olsak bile aynı okyanusta görüşmek dileğiyle. Biz bu yolun sonunda düşmanlarımızın yaptıklarını değil, dostlarımızın yapmadıklarını hatırlayacağız. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben eski Çamlık'tan Teyki Beyki'de yatmakta olan Murat Yavuz, buradan abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Çağlar Akalın, Efecan Pamuk Basanoğlu, Onur İşler, Hüsnü Sipçim, Alican Öngenel, Furkan Aksu, Mete Aydın, Halil Karagöz, Halil Karagöz, Gökhan Balcı, Fırat Moğlu, Ümit Alper, Fırıncı İbo, Murat Öngenel'e selam olsun. Gece bir söz eğseydik çok kapıdan geçerdik, biz dik durmayı tercih ettik. Ben Teyki Beyki'den Onur İşler, koğuşumda kadar birliği yaptım dostlarım olan, başta Çağlar Akalın olmak üzere. Efecan Pamuk Basanoğlu, Fırıncı İbo, Murat Yavuz, Ogün Dağtekin, Hüsnü Sipçim, Murat Moğlu, Mete Aydın, Zeki Baver, Teyki'de olan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya selam ediyorum. Allah bir şeylerin olmasını geciktiriyorsa güzelleştiriyordur, sabredin. Bir güzel şarkı sonrasında kaldığımız yerden devam.

0: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.
1: Bir güzel şarkı sonrası hemen Necati kardeşimizin ses kayıtları var çünkü baya onları parça parça paylaşayım. Necati Gülen kardeşim radyo başına doğum günün mesajları var, hemen onları paylaşayım sevgili kardeşim.
2: İyi ki doğdun Necati ben teyze. Ben ablan, iyi ki doğdun Necati Gülen.
3: İyi ki doğdun Neca abi, seni çok seviyorum. İyi ki varsın.
2: Tamam. İyi ki doğdun dayı. Şöyle. Şöyle abi.
4: Kardeşim Necati. Necati oğlun çok güzel bir güzel. Seni seviyorum amca, mutlu olsun. İyi ki doğdun.
5: Ben Arda Gülen. İyi ki doğdun, iyi ki varsın abim. Aslan abim. Yeni yaşın sana sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Bir dahaki yaşında inşallah bizlerle olman dileğiyle. Seni seven kardeşin Arda Gülen.
2: İyi ki doğdun dayı.
6: İyi ki doğdun.
2: Dayı. Hızlı söyle hemen.
6: İyi ki doğdun dayı.
1: Ses de gelsin.
7: Selamun aleyküm Murat abi. Ben T1 A20 koğuşundan Şamdi Birliği Yalçın Aç. Burada Kader Birliği yaptığım dostum Neri'nin doğum günü. Neşom, doğum günün kutlu olsun. Allah özgürlüğünü daim etsin ki inşallah bir dahaki doğum gününde ailen ve sevdiklerine geçirmen dileğiyle. Seni seven dostun Şamdi Birliği Yalçın Aç.
8: Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 A20 koşundan Rüzgar Gözen. Bugün Aslan abim Necati Gülen'in doğum günü. Doğum günün kutlu olsun abim. Bir dahaki doğum gününde sevdiklerine ve ailenle olman dileğiyle. Eşe başarılı Rüzgar Gözen.
9: Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 A20 koşundan Mert Toprak. Dostum Necati Gülen'in doğum günü. Dostum, doğum günün kutlu olsun. Bir dahaki doğum gününü ailemden sevdiklerinden geçirmeni temenni ederim. Seni seven sayan dostum Mert Toprak. Murat abi, Necati dostuma Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun şarkısını armağan ediyorum.
10: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Devir Ayrı'nın Erdoğan İkbaloğulları. Bugün dostum Necati Gülen'in doğum günüdür. Dostum doğum günün kutlu olsun. Bir dahaki yaşını sevdiklerine geçirmen dileğiyle. Seni seven dostum Erdoğan İkbaloğulları.
11: Selamünaleyküm. Ben Ayrı'nın koşudan Ümitak Bayırlı, Ramil Erbamuk. Koğuşumda bulunan koğuş arkadaşım Necati Gülen'in yaş günü. Yeni yaşının sana sağlık, huzur ve özgürlük getirmesini dileklerimizle diliyoruz. Seni seviyoruz. Ayrıca birinin oğlu C9 koğuşunda bulunan oğlum Emre Akbayır'ın da gözlerinden ve yanaklarından öpüyorum. Allah'a emanet olun.
1: Necati, diğerlerini inşallah süreç içerisinde paylaşacağım kardeşim benim. Hemen şunları, ses kayıtlarını silelim, karışmasın sonradan. Evet, diğerlerini de süreç içerisinde paylaşacağım sevgili kardeşim. Hemen boksör Çağrı İşçi kardeşimle bir kısım, onu da paylaşayım.

0: Evet, bu boksör Çağrı işçi kardeşim, ama senin de ses kayıtlarının bir bölümünü paylaşayım. Bir dakika, niye? Bir saniye, niye böyle oldu Çağrı?
1: Değerli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşunda yatmakta olan Emre Atmaca. Murat abi, koğuşumuzun adaletini sağlayan, dosta güven, düşmana korku sağlar. Murat'tan abim koptum. Mertip Kınarlı boksör Çağrı'nın bugün doğum günü. Doğum gününü hem içten dileklerimle kutlar, bir dahaki doğum gününde ailesiyle, sevdikleriyle beraber olmasını temenni eder, sevgi saygımı iletirim.
0: Sağ ol kardeşim benim.
1: Bingöl abi. Ben de 2B10 koğuşunda yatmakta olan Zeki Demirtaş. Abi, koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan Mahalle Büyüğüm Mert Pınarlı Boksör Çağrı'nın doğum günü. Aslan abi, doğum günü kutlu olsun. Seni seven yeğenin Zeki Demirtaş. Selamun aleyküm Murat Bingöl abi.
0: Aleyküm.
1: Ben de 2B10 koğuşunda yatmakta olan Baki Ertürk. Abi, bugün koğuşumuzun reisi Aslan abi Mert Pınarlı Boksör Çağrı'nın doğum günü. Aslan abim, doğum günün kutlu olsun. Bir dahaki doğum günü gününde ailenle olmanı temenni eder, sevgimi ve saygımı iletirim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar.
0: Aleykümselam.
1: Ben T2 ve ondan İbrahim Torun'a. Bugün doğum günü olan dostum Çağrı için doğum gününe ilişkin dileklerimle kutlarım. Geceyi onun için bir söz bırakmak istiyorum. Alacakaranlığı sevmem. Ya gündüz olmalı ya gece. Yani bir dediğin ya namluda durmalı ya hedefi vurmalı. Dost dediğin Çağrı ya senin gibi olmalı ya da hiç olmamalı. Hayırlı akşamlar Murat abi.
0: Sağ ol İbrahim.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben de 2B10 koğuşundan Altay Atlı. Bugün kardeşim Çağrı işçinin doğum günü. Onun doğum günü enişten dileklerimle kutluyor. Bütün kayar mahkumlarına özgür günlerde buluşmak dileğiyle sevgilerimizi gönderiyoruz. Şehir ağacılığına buradan Aslan kardeşim boksör Çağrı işçinin doğum günü kutlar. En yakın zamanda ailesine ve çocuklarına Allah'tan en yakın zamanda kavuşmasını temenni ederim. Murat abi, boksör Çağrı işçi kardeşime Ahmet Kaya'dan doğum günü kutlu olsun şarkısını armağan ediyorum. Seni seven abin Cedin Gezek.
2: Bak abi.
0: Aleyküm selam.
3: Bugün boksör Çağrı kardeşimi doğum gününü kutlayamayacağı güzel senelere gözden yaşlı yerden geçirmesini dileğiyle.
0: Evet Çağrı, bu diğer kalanları da inşallah süreç içerisinde paylaşacağım. Diğer ses kayıtlarında selam veren kardeşlerim, selamlarınız başım gözüm üstüne. Aleyküm selam. Burada da selam veren kardeşlerim, selamlarınız başım gözüm üstüne. Aleyküm selam. Hemen kaldığımız yerden devam. Memnun'un tetipinde bulunan eşim Şahin Aslan Özdemir'e dünya nasılsın? Dün teyzeye gittim, aramanı bekledim ama aramadın. Sesini o kadar çok özledim ki her geçen gün seni ve sesini daha çok özlüyorum. Kalbimdeki yerin asla değişmeyecek. Seni öyle çok seviyorum ki bu sevgiyi değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Seni her halinde, her anlamda, her koşulda seviyorum. Az kaldı kocam. Seni çok seviyorum, seni bekliyorum. Az sabır Şahin Aslan Özdemir. Bir nolu tetipinde bulunan eşim Şahin Aslan Özdemir. Bir tanem, seni özlemek artık cümlelere sığmıyor. Her gün biraz daha büyüyor içimde hasretin. Sesini, gülüşünü, sana sarılmayı çok özledim. Nerede olursan ol, kalbimin en güzel yerindesin. Az sabır, iki gözüm. Sıradaki şarkı tüm özlemimle sana Şahin'im. Merhaba Murat abi, ben Bekir Timoçin. Merhaba Bekir kardeşim. Burak Timoçin radyo başına. Nasılsın, iyi misin? Evdekilerin selamları var çokça. Karın da iyi. Onun yerine bugün ben atayım dedim. Ahmet Kaya'dan gel hadi gel şarkısı çalar mısın derdi abim. Oğluma gelsin, Allah'a emanetsin. Murat abi, ben Cemile Timoçin, Burak Timoçin radyo başına. Buru, ne yapıyorsun, iyi misin? Biz oturuyoruz evde, bizim

0: Merak etme, bu haftaki düzene, bu hafta diyelim, bu hafta düzene sok, yine duramıyorum sesini duymadan. Neyse, Allah'a emanet ol, seni seviyorum derdim, en kıymetlim Allah'a emanetsin aslan kocam. Ben Emir Düzgün, Burak Timuçin. Mutem ne yapıyorsun aslan kardeşim, sesini duymayalı seni görmeyeli baya oldu, özledim seni aslan kardeşim, çok özledim. Kendine iyi bak Aziz Erdem, ziyan oldu ömrüm, çalar mısın Murat abi? Ben Menemen C14'ten Hasan Berke Tunca, yani Bayraklı'dan Maviş Murat abi, canım abim. Gülçin'e kaç gündür ulaşamıyorum. Koğuşundaki arkadaşlara bir zahmet. Ona iletsinler, iletirlerse de sevinirim. Sen de ismimizi zikredersen abi çok sevinirim. Gülçin acil bana ulaşsın abi, sana zahmet. Baş tacısın Bayraklı'dan Maviş, estağfurullah. Hasan Berke Tunca kardeşim. Kız kardeşlerim. Muhtemelen Gülçin kardeşimin koğuşundaki kardeşlerim, muhtemelen aranızdan biri bizi dinliyordu. İşte Hasan kardeşimizin ricasıdır. Biz de sebep olalım. Haber verirse bir şekilde kardeşimiz de en azından sevilmiş olur. Ben Bayraklı'dan Karaca Tuncay, Bayraklı'dan Hasan Berke Tuncay'ın kızı, Hale Tuncay'ın torunu. Babişkom, seni çok seviyorum. Babaannem Hale Tuncay senin sevdiğin yemekleri evde yaptırmıyor. Gidin dışarıda yiyin diyor. Zeynep halamla bana, biz de gidiyoruz. Sen çıkana kadar çekeceğimiz var. Senin teyzelerin selamları var. Sana gecen güzel olsun. Rahat uyu, çok öpüyorum seni. Kocaman canım babam Mavişim. Kanadan selamlar, nasılsın? Biz kızla iyiyiz, tatildeyiz. Fena değil. Oğlan ille de görüşüyoruz. O da iyi. Yarın döneceğiz. Artık Eylül geldi, okullar başlayınca koşuşturma devam. Bugün annenin senesi sanırım. Biz de bir şeyler yaptık. Allah kabul etsin, kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi. Öncelikle aleykümselam Recep kardeşim. Tüm kader mahkumlarına selam olsun. T3B18'de yatmakta olan Adem Tırpan'a, Burak Doğan'dan selam olsun. Müslüm Gürses'ten kader utansın şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B17 koğuşundan Ümit Bingöl. Aleykümselam Ümit kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan biricik eşim, bebeğim Işıl Bingöl'e sonsuz sevgilerimi gönderiyorum. Seni çok seviyorum aşkım. Bu ayın 8'inde açık görüş var. Birol babayı görüşe bekliyorum kıymetlim. Murat abi ben T3B17 koğuşundan Ümit Bingöl. Buradan sevdiğim eşim Işıl Bingöl ve aynı koğuşta bulunduğum dostlarım Anıl Öztürk, Ozan Ertop, Deniz Kuş, Ferit Alpay, Polat Gezgeç, Sercan Paşallar, Mustafa Alpay, Abdullah Duman, İbrahim Bineker, Halil Donil, Altıntaş'a bin selam olsun. İyi akşamlar abi. Dostlarıma Müslüm Gürses'ten Vefasız Alem çalarsan sevinirim.
1: Koçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.

Selam Murat abim. C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Aleyküm selam kız kardeşim. Ben hemen John'da olan sevdiğim adam Doktor Zeki Kaya ruhum. Seni arıyorken sol göğsümü avuçladım. Kalbimin içinde seni buldum. Sen kalbimin bir parçası değil, kalbimin tamamı oldun sevdiğim. Sen hayatımda yer alan en güzel mucizemsin. Murat abim, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Ben hemen C10'da sevdiğim adam Doktor Zeki Kaya. Ben seni özlemeyi sevdim. Hasretinle parçalansa da yüreğim. Hayalinle sokak sokak gezmeyi sevdim. Kar tanelerinin altında buz tutsa da yüreğim. Seni düşünerek sabahlamayı sevdim. Uzun ve acımasız olsa da geceleri uğruna şiirler yazmayı sevdim. Yaralı ve yalnız olsa da yüreğim. Yüreğimde sakladığım kişiyi sevdim. Seni çok sevdim adamım. Murat abim, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Ben hemen C10'da benim olan adam Doktor Zeki Kaya. Ben seninle yaşamakta gurur duyuyorum. Sen benim yüreğimin en güzel sabrı sahibisin sevgilim. Seni her gün daha çok özlüyorum. Her geçen dakika çok seviyorum. Ne olursa olsun kalbimin tam içinde, nefesimin her anında sen varsın sevdiğim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat. Aleyküm selam Berşan kardeşim. Öncelikle Aydın etipinde yatan abim Zafer Arslan başta olmak üzere farklı kurumlarda olan canlarım, kanlarım Baran Arslan, Velat Arslan, yoldaşım Koray Kahramanlı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sen, Mert Çağrı'dan Ömer Elmastaş, bu değerli insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Eyüphan'dan Mopsane şarkısı bu değerlere armağan olsun. Murat abi, ben Üçnoğlu B9 Koğuş'tan Berşan Polat. Abi, koğuşumuzun düzeni ve huzurunu sağlayan Ankaralı Ceyhun Hocal ve Mami Yılmaz başta olmak üzere değerli abim Şeytan Serdal, Aykut Balıkçı, Özgün, Selçuk Kayış, Feyzi Can Karadeniz,

Eren Aras, Bergamalı Batu, Kaan Özdemir, Umut Aslan, Mansur Aktepe, Hasan Bostancı, Uğur Kocacık, Can Akbaba. Bu derdi insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Selam olsun bu koğuşun adamlarına, demir ardında olabiliriz ama karakterimiz dört duvarın arasına sığmaz. Gün gelir kapıları açılır, geriye sadece duruş kalır. Ben T3B9'da yatan Berşan Polat'ın amca kızı, mektubunu aldım kuzenim, sesini duymuş gibi oldum. Yazdıkların beni çok mutlu etti, uzaklarda olsan da kalbimin hep bir köşesindesin. Güzel günlerde yeniden bir araya gelmek dileğiyle herkesin selamı var. Mektubunu şarkı eşliğinde okudum, bu şarkı sana gelsin. Seni çok seviyoruz, Allah'a emanet ol, kendine iyi bak, Ahmet Kaya'dan Karayazı. Canım kocam Atılgan, iyiyim. Annem bende, çocuklar yok. Ben de iyiyim, işte seni bekliyorum. İnşallah sen geldiğinde her şey daha güzel olacak. O günleri bekliyorum. Seni seven karın Teherasa Atılgan. Şakran T3C5 koğuşundaki ömrüm, her şeyim Emirhan Ceylan radyo başına. Ne yapıyorsun bir tanem, umarım iyisin. Ben iyiyim, hiç merak etme. Bugün öğlen PTT'den SMS geldi, gittim ama mektup gelmemiş. Pazartesi anca gelir dedi, üzüldüm. Bugün alamadığım için ama sıkıntı yok. Sesini 5 dakika duymam yetiyor ömrüm. Şakran T3C5 koğuşunda canım sevgilim Emirhan Ceylan radyo başına. Seni çok özledim ve dünyalar kadar çok seviyorum. En kısa zamanda kavuşacağız inşallah. Sen yeter ki iyi ol bir tanem. İnşallah güzel günlerimiz çok yakında. Kendine iyi bak. Seni çok ama çok seviyorum. Kurtuluşum, ne üzülsem senin yanında olmayışına ağlıyorum. Ne canımı yaksa senin yanında olmayışımdanmış gibi geliyor. Tiryaki gönlümden tiryaki gönlümden olmasın kuşkun. Tek sana müptela, tek sana düşkün Gökçe Çiçek Çakarlı. Koca adam diyor ki Selahattin Ali, ellerinden öptü, ellerimden, avuç içlerimden öptü, unutabilir misin şimdi? Ben ölsem unutamam. Seni bir daha görmemek dışında hiçbir korkum yok benim. Bir yerlerde var olduğunu biliyor olmam, olmadığın yerlere dayanabilmemin tek nedeni Gökçe Çiçek Çakarlı. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen T tipinde yatmakta olan Melihcan Ataş. Aleykümselam Melihcan kardeşim. Başta öncelikle abim olan Savaş Aktaş, Mahsun Aydemir, Ömer Ünal, İshak Ünal, Emir Çelik şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Mevkine layık olacaksın, hakkına sahip çıkacaksın. Murat abim, ben Melihcan Ataş. Menemen'de yatmakta olan Cem Cander, Anıl Peker, Agosi, Alaaddin Gümüş, Hakan Kömürcü ve şerefiyle ceza yatan herkese selamlar olsun. Değerli kardeşlerim, Baran Eroğlu, Mert Kayacıklı, Tünay Ferman, Arda Dağ, Berke Sevil, Saitcan Akıncı, Efe Kan Görür, Burak Kan, Aykut Türk, Cüneyt Büyük kardeşlerim. En kısa zamanda yanımıza geleceksiniz, sizleri seven abiniz. Bu şarkı sizlere gelsin, Ahmet Kaya'dan Gökyüzü. Selamünaleyküm, aleykümselam, ben Faruk Çelik, sevgili dostum Muhammed Necmettin Varsak. Araya mesafeler ve duvarlar girse de gerçek dostlukların arasına hiçbir şey giremez. Seni unutmadık, dualarımızda ve gönlümüzdesin. Bu zor günlerin de geçeceğine, güzel günlerin yeniden geleceğine inanıyoruz. Ben Faruk Çelik, sevgili dostum Muhammed Necmettin Varsak. Allah gönlüne sabır, kalbine ferahlık versin. İnşallah en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşup sevdiklerine sarıldığın günleri hep birlikte görürüz. Hayatta önemli olan geride güzel izler bırakmak ve hatırlanmaya değer bir adam olmaktır. Sen bunu fazlasıyla başardın. Seni seven dostun Faruk Çelik. Hemen bir şarkı sevgili kardeşlerim. Sonrasında evet, bir şarkı diyelim. Bir şarkı sonrası. Kaldığımız yerden devam. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle başladı.

Evet, kaldığımız yerden devam. Mustafa Yıldırım. İyi yayınlar Murat abim. Hayırlı akşamlar. Sağ ol kardeşim benim. Mustafa'cığım iyisindir umarım. Biz iyiyiz. Dakika galiba bitti demek istemiş herhalde kardeşim. Canım aklın kalmasın, her şey yolunda. Bu arada T1-17 Onur kardeşim selamlar. Allah kurtarsın inşallah, bir an önce sevdiklerinizle özgür, sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum. Bütün mahkumlara Allah sabır, sükunet versin. T3'te yatan cam parçam Mert Yıldırım. Seni çok özledim, sana çok ihtiyacım var. Yorgunluğumu, mutsuzluğumu, umutsuzluğumu bir tek senin kollarında atabiliyorum. Bir gelsen ben de artık nefes alabilsem. Dualarım hep seninle, seni her şeyden çok seviyorum. Allah'ıma emanet ol ömrüm. Selamünaleyküm Murat abi, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Aleykümselam Yalçın kardeşim. Şakran Kapalı'da bulunan eşim Tülay Çakmak'a sesleniyorum. Canım Allah'ın izniyle Azat abinin yanına geldim. Bilmiyorum ama dosyaların çıktılarını alacakmış. O şekilde sana haftaya gönderecekmiş onları. Az daha sabredelim aşkım. Allah büyük, üzerindeyiz her şeyin. Sen merak etme, seni çok seviyorum. Allah'ıma emanet ol. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Murat abi iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Şakran'da bulunan Tülay Çakmak dostlarımıza, yeğenlerimiz Şakran'da bulunan Berdan Batın, Doğanay, Yaşar Doğanay, İbrahim Doğanay, Taner Cevizkıran, Başak Cevizkıran, Mehmet Karatepe ve sayamadığımız tüm dostlarımıza selam eder. Rabbim tez vakitte ailelerimize kavuşturmayı nasip etsin. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak ve eşim Tülay Çakmak. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran T2B16'dan Can Polat Türker. Aleykümselam Can Polat kardeşim. Başta kader birliği yaptım aslan abilerim. Koca Reis Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan Keser, Poyraz Yılmaz, Enes Öz, Zindan Ahmet. Ayrıca kadın kapalıda yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Murat abi ben Şakran T2016'dan Can Polat Türker. Başta kader birliği yaptım aslan abilerim. Koca Reis Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan Kesel, Poyraz Yılmaz, Enes Öz, Zindan Ahmet. Ayrıca kadın kapalıda yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdesi Merve Tunç yengemize de selam ediyoruz. Murat abi ben Nazar, ömrümün sonu Yiğit Yenici, ne kadar zor olursa olsun ben senin her yükü kaldırmaya varım. Seni bekleyişimin adı yok, sen benim yüreğime lal olmuş tek isteğim. Basit bir hayatın seninle geçen muhteşem günleri, o günler içinde gün sayıyorum benimle konuşurken, mutluluktan kısılan gözlerinden öpüyorum. Seni sevdiğimi bil, Gökhan Doğanay'dan Kala Kala Kaldım şarkısı benden sana armağan olsun. Murat abi ben Nazar, aslan kardeşlerim Metecan, Bedirli, Yücel, Gültepe. Siz benim sırdaşlarım, dert ortaklarım, sizi çok özledim. En kısa zamanda yanımızda olacaksınız inşallah. Pederim Mete Beydilli'ye selam eder, ellerinden öperim. Kıvırcık Ali Ahkar'da şarkısı Paşa kardeşlerime armağan olsun. İyi yayınlar abicim, sağ olasın kız kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi ben Şakran TC5 koşulan tahliye olan Eyüp Bozkurt. Aleykümselam Eyüp kardeşim. Kader birliği yaptım kardeşlerim ve abilerim Adnan Baysal, Arda Kuvaoğlu, İsmail Deniz, Yusuf Doğru, Aksel Varol, DJ Mert Çulha, Emirhan Ceylan, İbo Cansayar, Ahmet Dalgıçer, Can Pekel, bu değerlere selam olsun. Geceyi bir sözle noktalamak istiyorum. Mahkumluğun kelepçesini takmayan özgürlüğün değerini nereden bilecek? İnsan kaderinden kaçamaz Eyüp Bozkurt. Bir mesaj daha okuyacağım abi kardeşlerim. Sonrasında bir şarkı, sonrasında kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşacağım. Ben Menemenli Naci Dayı, öncelikle tüm dostlarıma selam olsun. Ayrıca Şakran'da yatmakta olan İrem kardeşime de selam ediyorum. Şarkı da Şagapo Kajmer'den Neyse Sevdiğime Gelsin. Ben Menemenli Naci Dayı, Bolvadin T tipinde dostlarım bebeksi Gökhan Güler, Japon Berk Baki, ayrıca Şakran kadın kapalıda yatan İrem dostuma selamlar. Mehmet Tekin'den şarkısı armağan ediyorum. İyi akşamlar abicim, kadın kapalı B11'de yatan benim aslan yürekli canımın içi göz bebeğim Dilara Küleş, annem kurban olurum o kaşına o gözüne, seni çok özledim, seni verene kurban annem, biz iyiyiz, merak etme, seni çok seviyorum. Ezo'ya, Hürmüz'e çok selamlar, Allah'a emanet olun. İbrahim Tatlıses'ten Hasret Kaldım şarkısı kızıma armağan olsun.
Kadın kapalı B1'de yatan benim aslan kızım Sevim Küleş. Annem biziz. Merak etme kendine. Çok iyi bak. Seni çok seviyorum. Öpüyorum. Allah'a emanet ol. Bir güzel şarkı sonrasında kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaşacağım. Hemen akabinde de kaldığımız yerden devam edecek. Murat da gönülden gönüle. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor.

A1 Koçlan Uğurcan Bilgi, aleykümselam Uğurcan kardeşim. Başta Aslan amcam Eyüp Gürgür olmak üzere kadar birliği yaptım dostlar. Atakan Koçak, Doğukan İrin, Bertu Er Özçınar, Hasan Maden, Ahmet Fırfır, Emin Sırtlan, Özgür Bulut, bu derlere selamlar. Beni tanıyan tüm herkese selam olsun. Blok 3'ten Escobar şarkısı armağan olsun. Ben T2A1'den Uğurcan Bilgi, başka kurumlarda bulunan abi kardeşler, başta abim Abdi Bilgi, Agit Fırat Çergen, Alpaslan Aldanmaz, Ertuğrul Gürgür, Sebo Alakuştekin, Ozan Dağhan, Polat Denerli, Emin Karaçalı, Hayati Çankaya, Erol Özbaylak, bu derlere benden selam olsun. Beni tanıyan tüm herkese selam olsun. Semin Çek'ten Vur Beni şarkısı armağan olsun. Ben T2A1 koğuşundan Ahmet Fırfır, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür başta olmak üzere kamba olmasa da camba olan abilerim Hasan Maden, Samet Kılıç, Atakan Koçak, Uğurcan Bilgi, Bereket Akmeşe, T3'te bulunan kardeşim Zeki Durgay ve Hasan abimin kuzeni bir nolda olan Turhan Korunur, bu derlere selamlarım bakidir, sizleri seven Ahmet Fırfır. Selamünaleyküm Murat abim. Ben TK1 koğuşundan altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden. Aleyküm selam Hasan kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür başta olmak üzere Samet Kılıç, Atakan Koçak, Ahmet Fırfır, Erdinç Ballıkaya, Davut Demirkıran, Halis Gül, Doğukan İrin, Çakır Koçak, Baran Şimşek, Uğurcan Bilgi, Bertu bulunan Eray Dönmez ve bir nolda kuzenim Turhan Korunur'a selamlar olsun. Murat abi, biz T2A1 koğuşundan Altındağlı, Kandereli, Keko, Hasan Bucalı, Samet Kılınç ve Aslan kardeşim Ahmet Fırfır. Biz bırakalım kendilerini dev aynasında görenler, bizler her kimsenin mevki konumuna bakmadan yapılan her yanlışın hakkını vermiş insanlar olarak devam edeceğiz. Sana da selam olsun Murat abi, aleyküm selam kardeşlerim. Murat abi, ben T2A1 koğuşundan altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden, kadın kapalı B7'de olan canımdan çok sevdiğim yoldaşım ahiretliğim olan Gamze Maden'e sesleniyorum. Canımın yarısı, benim kalbi güzel sevdiğim, sana olan sevgimi, aşkımı, özlemimi anlatmaya kelimeler yetmez. Allah'a yemin olsun ki seni her şeyden, herkesten çok seviyorum ve çok özlüyorum. Sen iki cihanda benim helalimsin, kalbimin sahibi Gamze. Murat abi, ben T2A1 koğuşundan altında Kandereli Hasan, yani Hasan Maden, kadın kapalı B7 olan kalbimin tek sahibi kadınım Gamze Maden'e sesleniyorum. Sol yanım, yaşama sebebim, bu deli seni her geçen gün daha da çok severek ve özleyerek kavuşacağımız günü bekliyorum. O gün gelecek, buna inanıyorum ve ondan sonra bir an bile ayrılmayacağız, sana söz veriyorum. Seni canımdan çok ama çok seviyorum ve özlüyorum, seni çok seven kocan Hasan Maden. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen T tipinde yatan Bayraklı'dan Dersimli Dayı Fırat İmrak.

İzmir cezaevlerinde yatan abilerim, kardeşlerim olan Güney Sak, Yılmaz Sak, Volkan Yılmaz, Özgür Gündoğan yani Red Kit, Onurcan Daşdemir, can kardeşlerim Durmuş Mankır, Sabri Demircan, Ufuk Erengül, Selahattin Güven, Burak Karabaş, Keko Murat, Hıdır Kurban ve Konya Erli'de bir nolu T tipinde yatmakta olan öz kardeşim Efkan Altun'a Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Hayırlı yayınlar. Ben Menemen T tipinde yatan Bayraklı'dan Dersimli dayı Fırat İmrak, aynı kurumda yatmakta olduğum abilerim, kardeşlerim, dostlarım ve yeğenlerim olan Velat Çelik, Gültepeli, Uğur Aktaş, Apo İlba, Emir Kızılay, Mert Kına, Kadir Aydemir, Mesut Çolak, Yunus Batur, Müslüm Adıyaman, Muhammed Kaplan, Mertcan Ogan, Ahmet Aksöz, Ferdi Kızılkaya, Rabbim tez zamanda sevdiklerinize kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Ben Menemen T tipinde yatmakta olan Bayraklı'dan Dersimli dayı Fırat İmrak, farklı kurumlarda yatan dostlarım, abilerim, kardeşlerim ve yeğenlerim olan Cebrail Aslan, Albay Bülent, Onur Önder, Zımba Azcan Yatmaz, Beton Şevket Vazgeçtim, Hamza Murat, Kadir Bozkurt, Mehmet Şerif İnce, Deniz Sönükler, Oktay Önük, Ahmet Gündar canımdan öte olan yeğenim Emre Darçın ve kadın kapalıda yatan kardeşim Bayraklı'nın gülü Ezo'ya Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalınacak bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Ben Menemen T tipinde yatmakta olan Bayraklı'dan Dersimli Fırat İmrak, aynı kurumda yatmakta olan abilerim, kardeşlerim, dostlarım, yeğenlerim olan Onur Ülgün, Uğur Ülgün, Bora Yılmaz, Şahin Demir, Apo İlba, Emir Kızılay, Uğurcan Karabak, Osman Gazi'den Demircan, değerli dostum Hişman Alabay, Azat Özışık, Velid Demirhat, Mersin'de yatmakta olan Ferdi Tan yani Bay Ördek ve de öz kardeşim olan Konya Erli, Y tipinde yatmakta olan Efkan Altun'a yüce Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara armağan olsun. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik, tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler. Ekrem Birlik.

0: Selamun aleyküm değerli ve kıymetli üstadım Murat Bingöl. Nasılsın? İyisindir inşallah. Ben Şakran T3C17 Koç'tan gazeteci İbrahim Atbaca. Aleyküm selam İbrahim kardeşim. Hep beraber yol alalım. Burada kader birliği yaptım. Başta değerli ve kıymetli dostum, dava arkadaşım. Aslan yürekli Tolga Yalur, Ali Avşar, Tolgahan Çolpan, Ömer Özen, Eser Çelik, İrfan Solak, Fatih Önce, Volkan Erdoğan, Berkan Danyıldız, Engin Alan, Berk Avcı, Meydancılar Kralı Aykut Putiş'e selam eder. Başka kurumlarda bulunan dostumun kardeşi Muhammed Yalur, Şervan Özen, Barış Özen ve can dostum Avukat Anıl Kara'ya selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğimle gece bir söz bırakmak istiyorum. Bahçıvan bir tane gül yetiştirmek için 40 tane dikene su veriyoruz. Sabredin aslan kardeşlerim. Hayırlı geceler Murat abim. Sağ olasın İbrahim kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C17'den Ömer Özen. Aleykümselam Ömer kardeşim. Burada kader birliği yaptığım değerli ve kıymetli dostlarım gazeteci İbrahim Atbaca, Tolga Yalur, Eser Çelik, Tolgahan Çolpan, Engin Alan, Berk Avcı, İrfan Solak, Volkan Erdoğan, Berkan Danyıldız, Fatih Önce, Meydancılar Kralı Aykut Putiş'e selam eder senin aracınla. T1'de yatan kardeşim Şervan Özen, T4'te yatan abim Barış Özen, T4'te yatan Muhammed Yalur'a selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, dualarım sizlerle canlarım. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Kul plan yapar, kader gülermiş. Allah'ın dediği olur. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim, ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran T3C17'de kader birliği yaptım. Başta aslan yürekli dava arkadaşım, can yoldaşım, gazeteci İbrahim Atmaca, Ali Avlağı, Ömer Özen, Berk Avcı, Tolgan Çolpan, Engin Alan, Volkan Erdoğan, Berkan Danyıldız, İrfan Solak, Fatih Öncü, değerli ve kıymetli abim Eser Çeliğe selam eder senin aracılığınla. Başka kurumlarda olan dostlarım başta paşam Muhammed Yalur, Hacı Candan, Savaş Aktaş, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Emrah Doğan, Remzi Tekdemir, Barış Doğan, Berat Kurtay, Şervan Özen, Barış Özen, bu dostlarıma selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gece bir söz bırakmak isterim. Aslandan kurban olmaz. Kurban deveden olur, kurban koyundan, keçiden olur. Biz aslanız, aslan Murat abim. Cümleten selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Berhan Teriman, yani Zanlı. Burada kader birliği yaptım. Koğuşun önde gelen isimlerinden can dostum. Başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, İbrahim Yılmaz, Arda Doğan Gedizli, Ose Olcan, Türedi Basmaneli, Velo Çaki, Kadir, Seyit Yoldaş, Yavuz Erkun, Ahmet Çetinel, farklı kurumlarda olan aslandayım Emoş Özdemir, çok sevdiğim abim Yusuf Can, Bilal, Doktor Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Hakan Yavaş, Balina, Can Erez, Murat Erez, Vedat Budak, Azat Erol, Yılmaz Güneysak, Hüseyin Dağdelen, Mehmet Fatih Özdeşik, Mert Dağdeviren, bu canlara çok selam olsun. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır Berhan Teriman, namı der zanlı. Selamünaleyküm Murat abi, ben Hüseyin Şimşek. Aleyküm selam Hüseyin kardeşim. Koğuşta kader birliği yaptım başta. Canım kanım aslan dostum Berhan Teriman, yani zanlı olmak üzere İbrahim Yılmaz, Arda Doğan Gedizli, Ose Olcan, Türedi Gümüş Palalı, Emirhan Yiğit, Basmaneli, Velo, bu derlere selamlarım bakidir. Ayrıca farklı kurumlarda olan Emoş Özdemir abimiz, Can Yusuf, Can Biler, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Okan Arslan, Kurtuluş Şakarlı, Selçuk Türedi, Azat Erol, selamlarım bakidir. Adil olmayan güç zalim olur, zalim de en güçlü olduğunu zannettiği gün canından olur. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuştan Serhat Yalçın, yani Basmaneli Velo. Aleykümselam Serhat kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Koğuşun adaletini sağlayan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, aslan kardeşim Boncukçular Kralı, yakışıklı karizmatik Bayraklı'dan Berhan Teriman, yani zanlı, Gümüş Balalı, Emirhan Yiğit Gedizli, Ose Boksör Oğulcan Türedi, İbrahim Yılmaz, Arda Doğan, Seyit Yoldaş, Çaki, Kadir, Gündoğdu, Daykolo, Ahmet Çetinel, Yavuzhan Erkan ve farklı kurumlarda olan Ömer Koç, Melih Emoş Özdemir abimiz, Yusuf Can Biler ve İkinoğlu'ya da çok selam olsun. Berhan Teriman, yani zanlı, diyor ki kimin kayığı hızlıysa ona binmeye çalışanlar dikkat edin, bu deniz sizi de boğar. Erdem şarkısı bu derlere armağan olsun. Basmaneli Velo. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Olcan Türedi. Aleykümselam Olcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, ucunda ölüm de olsa özgürlüğü de olsa asla boyun eğmeyen aslan yürekli Berhan Teriman, yani zanlı, Gümüş Balalı, Emirhan Yiğit Gedizli, Ose
1: Serhat Yalçın yani Basmaneli Velo, Seyit Yoldaş, Şaki, Kadir Gündoğdu, Yavuzhan, Erkan Daykolu, Ahmet Çetinel. Bu derlere çok selam olsun. Farklı kurumlarda olan başta Burak Yiğit abimiz, Emoş Özdemir, Onur Ersoy, Azat Erol, Halil Türedi, selamlarım Bakidir, Berhan Teliman yani Zanlı. Kaçanların değil savaşanlarındır. Güzel günler elbet güneş bize de doğacak. O gün ay güneşten daha parlak olacak. Saygılarla ben Oğuzhan Oğulcan Türedi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen Caltı Koğuşlan Osmancan Oğuz. Aleykümselam Osmancan kardeşim. Gedizli Osi. Burada kader birliği yaptım. Başta olmak üzere koğuşun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, yol gösteren yakışıklı kardeşimiz, karizmatik kardeşimiz, aslan yürekli Bayraklı'dan Berhan Teliman yani Zanlı Gümüşbala ve Emirhan Yiğit, boksör Olcan Türedi, Serhat Yalçın, Basmaneli, Velo, Dodo, Arda, Doğan, Ahmetli, İbrahim Yılmaz, Seyit Yoldaş, Şaki, Kadir Gündoğdu, Yavuzhan, Erkan, Daykolu, Ahmet Çetiden, farklı kurumlarda olan Berhan Teliman'ın namı der dayısı Emoş Özdemir, Onurcan Devrim, Doğanay, Yusuf Can, bu canlara selamlarımız bakidir, saygılarla ben C6 koğuşlan Osmancan Oğuz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Gümüşballalı Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta olmak üzere koğuşun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek. Canım kanım yoldaşım aslan dostum Berhan Teğriman yani Zanlı. Boksör Olcan Türedi, Gedizli Ose, Arda Doğan, Basmaneli Velo, İbrahim Yılmaz, Seyit Yoldaş, Çaki, Kadir Gündoğdu, Daykolu, Ahmet Çetinel, ayrıca farklı kurumlarda yatan başta aslan abim Burak Yiğit, Emoş Özdemir, Yusuf Can Biler, Vedat Budak canlara çok selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani Zanlı diyor ki kaybetmekten korktuğunuz tek şey Allah'ın rızası olsun. Geriye kalan her şey unutulmaya mahkumdur. Abim Burak Yiğit'e Ahmet Kaya'dan bir Anka Kuşu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C2'den Reis Harun Güven. Aleykümselam Harun kardeşim. Kalbimin sahibi ömrüm. Sen bu dünyadaki en kıymetli hazinemsin. Senin gözlerin benim cennetim. Seni sevmek kelimesinin en yakışlı insansın. Gökyüzü bir kalem, denizler bir mürekkep olsa yine de yazmaya yetmez sana olan sevgimi. Ben en çok seni sevdim gül yüzlüm. Bazı konuları

açıklaması için mektup çıkardım. Orada yaptım. Ben hataya da düştüm. Kabul ediyorum. Özür dilerim. Kendimi bu konuda da savunamam. Seni her şeyden, herkesten çok seviyorum bir tanem. Kadın kapalı B10 koğuşuna yatan kıymetli eşim Naciye Güven'e Rındam'ın şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben Menemen C2'den Tolga Kartal. Aleyküm selam Tolga kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Avşar, dostum Reis Harun Güven, Can abim Ceyhun Karabağlı, kardeşim Latif Can Doğan, Hasarlı'nın sefiri Alaaddin Aktı, Aslanlar Aslan'ın kardeşim Ömer Cengiz Yüksel, Adanalı Cumali Kasır, Alaçatılı Batu Başar, Diyarbakırlı Muhammed Kılıç, Halo Murat Altında gece Reis Harun Güven kardeşimin sözünü bırakmak istiyorum. Duvarlar bedenimi tutar, özgürlüğümü değil. Şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun. Beylerin ağası olmaz, edeple giden saygıyla gelir. Selamünaleyküm, ben Menemen C2 koğuşuna Reis Harun Güven. Başka kurum ve kuruluşlarda bulunan candan öte can dost abi kardeşlerim. A12'den Mahsun'dan Müslüm Adıyaman, Diyarbakırlı Mami Kılıç. Aslanlar Aslanı, Aslan abim Ercan Koçak. Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel, Hüseyin Morkoç. Can dostum Latif Can Doğan, Alaaddin Aktay, yeğenim Kadir Etik, Ekrem Şahin Menemen. C5'te yatan Mustafa Göktaş, Serkan Kiremitçi bu derlere senin sesinden selam olsun Murat abi. Şaşkın şarkısı Ömer Cengiz Yüksel dostuma sizlere gelsin. Aleyküm selam Harun kardeşim. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor.

0: Evet, kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaştı. Güzel bir şarkı sonrasında kaldığımız yerden devam. T3A10 koşunu olan Taylan Korkmaz'a İzmir, Buca, Emre Gündük'ten selamlar. Aslan alım, seni çok özledik. Zor zamanlar güzel kapılar açar. Yol yakın, dönmek meşakkatli abim, seni seviyoruz. Şakran T3A10 koşunu olan Taylan Korkmaz'a İzmir, Buca, Emre Gündük'ten selamlar. Aslan abim, seni çok özledik. Zor zamanlar güzel kapılar açar. Yol yakın, dönmek meşakkatli abim, seni çok seviyoruz. Selam Murat abi, aleyküm selam kız kardeşim. Ülkü Taşkıran'dan Kadir Yavuz'a T4 koşuna. Karakollarda sorardım şarkısını çalar mısın, seni çok seviyorum abim, kendine iyi bak, beklenen gün elbet gelecek. Merhaba Lider FM İzmir, Şakran çocuk cezaevi C1 koşuna bulunan kardeşim Ramazan Akbak için Ahmet Kaya Karayazı isimli şarkıyı rica ediyorum. Abisi Muhammed Can Kırbaş'tan kardeşime kocaman selam, sevgiler ve hasretle seni çok özledim kardeşim. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun kardeşlik yürekteyse kavuşmaya engel değildir. Hemen Necati kardeşimizin ses kayıtlarının bir kısmını daha paylaşayım. Necati Gülen kardeşim, kulağın burada olsun. Evet.
1: Selamünaleyküm Murat, Bingöl kardeşim. Ben T1A20 koşulundan Tuncay Çelik'te. Necati Gülen kardeşimin doğum gününü kutluyorum. Bir dahaki doğum gününde ailem ve sevdiklerinle olmanı temenni ediyorum. Sen benim içeride ve dışarıda da her zaman kardeşimsin. Seni seven abin Tuncay Çelik'te.
2: Selamünaleyküm Murat abi.
0: Aleykümselam.
2: T1A20 koşulundan Burak Ceylan. Burada kadar bir yaptım. Can kardeşim dostum olan Necati Gülen'in doğum günü. Kardeşim doğum günü kutlu olsun. Nice yıllar inşallah. Dilerim güzelki doğum gününde ailem ve sevgilinin olmanı. Bugün çalacak en güzel şarkılar dostum olan Necati Gülen'e armağan olsun. Seni seven dostum Burak Ceylan. Ben T1A20 koşulundan Burak Ceylan. Burada kadar birliği yaptım. Can kardeşlerim, Erdoğan Dikmanoğulları, Berkan Çalışan kardeşlerim, doğum gününüz kutlu olsun. Nice yıllar inşallah. Dilerim güzelki doğum gününüzde aileniz ve sevgilinizle olmanız dileğiyle. Sizi seven dostumuz Burak Ceylan.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A20 koşulundan Burçalı Gurur Sen ben namı değerli. Bugün başta olmak üzere Can abim Necati Gülen'in doğum günü. Aslan abim doğum günü kutlu olsun. Bir dahaki nice yıllara ailenle ve sevdiklerinle kutlamak dileğiyle yeni yaşa sana mutluluk ve sağlık getirsin. Doğum gününü en içten dileklerimle kutlarım Aslan abim Necati Gülen.
3: Selamünaleyküm Murat abi.
0: Aleykümselam.
3: Ben T1A20 koşulundan Ali Sözlü. Burada Can abim Necati Gülen doğum günün kutlu olsun abim. Bir de ki doğum gününde ailenle ve sevdiklerine olman dileğiyle. Seni seven Ali Sözlü kardeşim.

0: Aleyküm selam.
1: Ben Devir A20 Koçundan Su Ceylan. Burada canım olan Necati Gülen'in doğum günü. Kutluyorum. Nice yıllara seni seven Yusuf Ceylan.
2: Herkese iyi akşamlar. Ben İzmir Açık Cezaevinden Batuhan Üçdemir. Bugün kıymetli abim Necati Gülen'in doğum günü. Sevgili abim, doğum günün kutlu olsun. Bir dahaki doğum gününde ailem ve sevdiklerine geçirmen dileğiyle seni canından çok seven Batuhan Üçdemir.
3: Selamun aleyküm Murat abi.
0: Aleyküm selam.
3: Ben Çamdibi'ndeyim Kerem Açık. T1 A20'de yapmakta olan Necati Gülen abimin doğum günü. Abi doğum günün kutlu olsun. Bir dahaki doğum gününü sevdiklerine geçirmen dileğiyle. Seni seven kardeşin Çamdibili Kerem Açık.
2: Selamun aleyküm. Ben A20 Koşu'dan Uçak Bayırlı, Ramiz Erpamuk. Koşu'nda bulunan koş arkadaşım Necati Gülen'in yaş günü. Yeni yaşının sana sağlık, huzur ve özgürlük getirmesini dileklerimizle diliyoruz. Seni seviyoruz. Ayrıca birinin oğlu C9 koğuşunda bulunan oğlum Emine Akbayır'ın da gözlerinden ve yanaklarına öpüyorum. Allah'a emanet olun.
0: Necati kardeşim, bu kadar. Gelen olursa inşallah paylaşırız. Hemen Çağrı kardeşimin de ses kayıtlarının bir kısmını paylaşayım. Sonrasında Devran Yüksek Devo. Bilal gelmiş, iki gözümüz şey burada. Baran da gelmiş. Ben de diyor Baran. Telefonlarıma bakmıyor ne? Öyle mi Baran? Ya Devo'ya diyorsun, Murat abi bakmıyor telefonlarıma. Tamam. Ya Baran. Evet. Çağrım. Hemen senin de bir kısım paylaşayım. Yok, bir kısım demeyelim. Hepsini paylaşalım. Bir daha geri dönmeyelim.
4: Akşam erken iner hapishaneye. Ejderha olsan kar etmez. Ne kavgada ustalığın, ne de çatal yürek civan oluşun. Demiştir Ahmet Arif şiirinin bir kıtasında. Değerli dostum Çağrı, doğum gününü kutluyorum. Ve umarım diğer doğum gününde artık ailenle geçirirsin diye yad ediyorum. Kendine çok çok iyi bak. Ben Recep Delen, Şaban Delen'in abisi.
0: Recep abi de...
5: Doğum günü kutlu olsun.
0: Recep abi de nasıl bir ses var maşallah. Buyur gel burada şiir okuyak sen.
6: T2BO'nun değişmez şampiyonu Çağrı. Koğuşun ringi de, neşesi de sende. Yeni yaşın sana bol sağlık, huzur ve en kısa zamanda özgürlük getirsin. Doğum günün kutlu olsun. Nakavtsız güzel günlere Çağrı kaptan. Ben Sermin teyzen.
7: Ben T2 B10 koğuşundan Özcan işte, yani Çivi, Murat abi. Doğum günü bugün koğuşumuzun gözdesi Boksör Çağrı'nın doğum günü. Abi doğum günü kutlu olsun nice senelere. İnşallah en yakın zamanda ailenle birlikte doğum gününüzü kutlarsınız. Neşeter Peşler, Hapsalara Güneş doğum günü. Abi de Serkan Peşler'den hayat uzakta.

0: Ayte Çerkepoğlu. İstek şarkı olarak gazeteciliğimden benden isminizi istiyorlar. Armağan ediyorum. Allah'a emanet.
1: İyi yayınlar Boksör Çağrı İşçi Radyo başına. Sen bana kaderin yazdığı en güzel cilvesin. İyi ki hayatımdasın. Can parçam, doğum günün kutlu olsun. Aşkım adam, seni seviyorum. Murat abi gülümse sebebinden, gülüşü güzel adam için. Azer Bülbül'den ille de sen şarkısı armağan olsun. Boksör Çağrı İşçi Radyo başına. Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Soluma tat kuran adam. Doğum günün kutlu olsun sevdiğim adam. Gülüşü güzel adam için Yıldız Tilbe'den unutamam çalar mısın? Çağrım. Bugünlük bu kadar. Selam veren kardeşlerim ses kayıtlarında, gerek Necati kardeşimizin gerek Çağrı İşçi kardeşimizin ses kayıtlarında tüm selamlarınız başım gözüm üstüne. Aleyküm selam sevgili kardeşlerim, sizlere de sevgiler selamlar. E1'de yatmakta olan Oktay Aktaş, ben Ferhat Aslan, bana acil Mami, Onur, Altan üçünden birinin numarasını Murat abiye yolla, çok acil Oktay Aktaş. Ben ne demiş? Evet, ben Ferhat Arslan. Ferhat selamını aldım. Aleyküm selam Ferhat Arslan ve Ferhat Turgay kardeşlerim, selamlarınızı aldım. Aleyküm selam. Ben Mert Kahraman, Necati Gülen doğum gününü kutluyorum. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Ben Mert Kahraman. Hemen tekli mesajlarımıza bakalım. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben B17'den Furkan Çubukçu. Aleykümselam Furkan kardeşim. Değerli can dostum Şakran Teki B10'da olan Boksör Çağrı. Doğum günün enişten dileklerimle kutlar yeni yaşın, sana özgürlük, sağlık, huzur, mutluluk getirsin inşallah. Bir dahaki doğum gününü ailenle birlikte kutlaman ve özgür günlerde buluşmak dileğiyle bütün güzel şarkılar sana armağan olsun Furkan Çubukçu. Evet, tekli mesajlarımızı da paylaştık, hemen kaldığımız yerden devam edelim. Bilal'im hoş geldin. Ne yapıyorsun? Gel yanaş böyle.
2: Ne biraz yapayım, özlem, hasret giderelim seninle. İyidir, ne yapalım?
3: Ha, bu baba babam bir de gülüyor Allah için.
2: Gülüyor, gülüyor. İkili.
3: Beni şikayet ediyor. Devoya diyor ki Murat abim telefonuma bakma.
2: Seni Devran'a şikayet ederken Devran sana da Devran'ı şikayet ediyor. Yok Konya'da, yok şurada, yok burada.
3: Ya Baran.
2: İşini öyle yürütüyor, başka türlüsü değil. Bu arada herkese hayırlı akşamlar diliyorum.
3: Hoş geldin.
2: Bütün
3: tekrar,
2: Lider FM dinleyicilerine, özellikle cezaevindeki eş, dost, arkadaşlara. Değerli kardeşim Devran. Devran Yüksek. Cüneyt Gülser.
3: Cüneyt'e de selam.
2: Can kardeşim benim. Unuttuk. Bizim kan bağımız yok ama ailemizin en değerlisi Cüneyt. Devran, hepinize selamlarımı gönderiyorum. Kapalıda yatmakta olan Abdurrahman Gülel'in, Boksör Muhammed, size de selamlarımı gönderiyorum. Sizi seviyorum. Hem bacanağım hem kardeşim Abdurrahman. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Muhammed dostum, sana saygılar, sevgiler. Buradan bol bol. Kardeşim Yağmur, kadın kapalı cezaevinde. Sana da çok selamlarımı, Baran'ın da sana çok selamları var. Aklımızdasın kardeşim benim. Her daim. Rabbim sizi tez zamanda özgürlüğünüze kavuştursun inşallah hepinizin. Hepinizi ayrı ayrı kucaklar, sevgilerimi gönderiyorum. Değerli kardeşlerime de, dostlarıma da hürmet ederim. Büyüklerime hürmet ederim. Allah razı olsun Murat abimden ki böyle bir sesimizi size duyurdu. Çok çok memnun etti bizi. Baş tacı bizim Murat abimiz. Herkesin değerli, İzmir'deki herkesin değerlisi, mahkum aileleri, mahkumlar ki harici diğer insanlar. Arabamızda, orada, burada Lider Efendimiz her zaman açıktır bizi. Eksik olma, başımızın tacıdır Murat abi.
3: Maşallah, Devran'a şikayet ediyoruz.
2: Devran, az kaldı koçum, az kaldı.
3: Ayın 15'inde geliyor
2: galiba. 15'inde izinde. İnşallah. Bir sonraki ayın 15'inde Allah'ın izniyle bir kaza bela olmasa tahliyemiz de var. İnşallah. Aklımız, kalbimiz, cunumuzda. Onun da Allah'ın izniyle bir ufak da bir şey olsa, çıksa da onun da bir özgürlüğünü görsek. Rabbim büyüktür, Rabbim herkesin gönlüne göre versin inşallah. Bütün mahkumların, ailelerinin yüzüne gülsün Rabbim.
3: Amin, herkesin. İlave edeceğim bir şey var mı?
2: ilave etmek istediğim yani kucak dolusu sevgiler. Allah bütün Allah mahkumlara, bütün kardeşlerimize.
3: Sağ olasın Bilal'im. Ayağına yüreğine
2: sağlık. Allah razı olsun. Teşekkür ederim.
3: Ayağına yüreğine sağlık.
2: Sen de var.
3: Allah razı olsun. Aleyküm selam babam. Tamam, kaldığımız yerden devam.
1: Murat abi selamun aleyküm. Ben TKA16 Koşulan Kadir Tosun. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan Yarsu Gökçe Tosun. Boncuk gözüm. Aramıza giren demirler değil. Sevgimiz konuşsun. Seni her gün daha çok özlüyorum. Daha çok seviyorum. Kavuşacağımız günü umutla bekliyorum. İyi ki varsın aşkım. Bugün ayrı olsak da yarın aynı hayalleri birlikte yaşayacağız. Sana olan sevgim hiçbir duvarın aşamayacağı kadar büyüktür. Murat abim ben TK16'dan Kadir Tosun kadın kapalıda bulunan canıma can katan canım eşim huzur buldum kadınım benim. Can eşim Yarsu Gökçe Tosun canım prensesim seni çok özledim az kaldı kavuşmamıza boncuk gözüm. Aramızda demir parmaklıklar var diye sevgimin önüne duvar örülmez ama kalbim hep senin yanında. Cezaevi seni benden uzak tutabilir ama seni sevmeme asla engel olamaz. Gün gelir kapılar açılır ben yine sana koşarım. Selamünaleyküm Murat abi ben Kaleli Sedat Aydın aleykümselam Sedat kardeşim uzun bir aradan sonra tekrar buradayız abi. TK13 koşuna yatmak olan öncelikle Aslan abim Gökhan Aydın ardından amca oğlum Muhammed Aydın namı der tweet'i. Ardından Gökhan Akkoyun Masum Bostaş Yusuf Kaplan Samet Duman Servet Seyran Hasan Pehlivan Tarık Can Ket İsmet Deveci Özkan Yılmaz Burak Tırpancı Talip Doğan Ali Burdur Abdullah Ata Eyüp Aydın ismini yazıp yazamadım yanlış yazdım tüm. Yok onu demeyelim. Yanlış yazdım yazmış. Tüm abi kardeş dostlarım hakkını helal etsin. Tüm TKA13 koğuşuna da bin selam olsun. Murat abi ben Kaleli Sedat Aydın öncelikle nasılsın abi iyi misin abi? Allah razı olsun sağ ol Sedat kardeşim hep beraber yol alalım. TKA13 koğuşuna bin selam olsun. Öncelikle Aslan abim Gökhan Aydın ardından amca oğlum Muhammed Aydın yani namı der tweet'i. Umarım iyisinizdir koğuşlarında bulunan A13'ün. Bertu, Minik, Ulaş, Ahmet, Deniz, Arda, Tosun, Kadir, Ruhat, Üstünde, Umut, Akba, İsmail, Deniz şöyle bir sözle sonlandırayım. Acım intikama dönüştüğü zaman benden delisini bulamazsınız. Selamünaleyküm Murat abi ben Menemen John 4 koğuştan Yunus Batur aleyküm selam Yunus kardeşim. Benimle aynı koğuşta bulunan dostlarım ve kardeşlerim Okan Duran Emircan Ece Soy Emre Özdemir Tuncay Kanat Azat Özışık Kasam Berke Tuncay Fatih Öz Yıldızlı Bayram Uygunar Menderesli Onur Musa Gezer Cengiz Hanım Mert Koç Teoman Şehit Kadir Çali Ahmetcan Yelbiz Nuri Davulcu bu isimlere hitaben diyorum ki zalime merhamet mazluma ihanettir. Murat abi ben Menemen John 4 koçtan Yunus Batur. Başta Şakran 4 nolda bulunan reisimiz Can Batur. 1 nolda bulunan abilerim Hasan Batur, Ceyhun Batur eski şehir HT tipinde bulunan kardeşim Yusuf Batur. 1 nolda bulunan yeğenlerim Celal, İlhan, Berdan, Doğanay, Yaşar, Doğanay. 1 nolda bulunan kardeşlerim Cezo, Sedat Çalışkan, Emirhan, Akbayırlı. 2 nolda yeğenim Mertcan Beydilli, Samsun Bafra'da bulunan dostum Osman Sakırga. İsmini sayamadım tüm dostlara selam olsun. Ve diyorum ki belki hiçbir şey yolunda gitmedi ama hiçbir şey de bizi yolumuzdan etmedi. Murat abi ben Menemen C14 koşulan Yunus Batur benimle aynı kaderde aynı kurumda bulunan kardeşlerim dostlarım İbrahim Meydanoğlu, Ercan Koçak, Tolga Baykuş, Emir Kızılay, Abdullah İlva, Hollandalı Muhammed Kaplan, Dersimli Dayı Fırat İmrak, Mert Kına, Uğur Aktaş Burkan, Çubukçu Ramazan, Kömürcü Rafet Kale Sinan'da ve Pepe Barış Kurtuldu'ya ve ayrıca Yıldızlı Muro'ya. Ben Menemen John 4 koğuşundan Yunus Batur, Ahmet Gezer, Mertcan Ogan, Adil Şendir, Yıldız İşman, Alabay, Lütfü Koçbaş, Sat Hocan Özek, Oğuzhan Yılmaz ismini sayamadım tüm dostlara selam olsun. Diyorum ki bir daha gelsem şu yalan dünyaya bir gençlik daha harcarım dostlarım ve kardeşlerim uğruna. Murat abi sana da selam olsun benim için ve dostlarım için Enver Yılmaz'dan yoluma kurmuşlar tuzak şarkısı armağan olsun. Aleyküm selam sağ olasın Yunus kardeşim. Şakran T3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına umarım iyisindir ömrüm. Bugün evle uğraştım yorucu bir gündü. Şimdi de dinleniyorum seni çok özledim az kaldığını hissediyorum. Hep aklımdasın seni çok seviyorum ailemin selamı var. Kendine çok dikkat et sevgilim. Şakran T3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına canımın içi her gün seni düşünüyorum. Her an kalbimde yaşıyorsun. Bu mesafe bizim imtihanımız. Yakında kavuşacağız ve bu özlem bitecek sabırla bekliyorum. Seni çok seviyorum. Allah'ıma emanetsin. Şapkanda yatmakta olan Azat Kızıltepe, karın sana kurban olsun yakışıklı kocam. Azat'ım seni çok seviyorum. Kalbimin hükümdarı. Az sabır alacağız seni oradan. Seni cezalar yıldırmaz, ancak kilo aldırır. Senin aklın bizde kalmasın. Biziz. Bana bakan o renkli gözlerine canımı bir saniyede veririm. Aslanım senin için her şeyi yaparım. İki gözüm Azat'ım. Şapkanda yatmakta olan Azat Kızıltepe, aslan oğlum seni çok seviyorum. Annesinin babasının erkeği yakışıklı oğlum. Ayak herkeste var, sen namınla yürü. Annem az da sabır alacağız seni oradan. Kurban oldum oğlum, evimin neşe kaynağı. Senin arkanda annenle baban olduğu sürece senin sırtın yere gelmez. Seni çok öpüyorum aslan oğlum Azat'ım. Veli Çetin, Memo, Ayaz, Aycan, Neco, Tayyip'e hepinize selam olsun canlarım. Murat abi sana da selamlar. Aleyküm selam ablam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran'da yatmakta olan Veli Kızıltepe. Aleyküm selam Veli kardeşim. Aslan yeğenlerim Çetin ve Azat Kızıltepe. Aslan abi Mehmet Kızıltepe. Aslan yerim Memo Kızıltepe. Kuruçay'dan dostum olan Serkan Dünçer. Bornovalı Akın Şengün kardeşim Çimentepe'li. Berk Bakırcı abim Gökhan Karakoç. Dostum Mert Ütücü. Dostum Azat Demirhan. Son olarak iki gözüm Arman Eletoza. Bu canlara bin selam olsun. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle geceye bir söz bırakıyorum. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden korkmazlar. Veli Kızıltepe, ömrüm ömrüne feda olsun. Hayatın en zor ortaya gençliğimi koydun. Senin için feda olsun. Bizim aşamayacağımız bir yol yoktur. Her zorlukla el ele kalkarız, arkamızdaki yıkılmaz dam. Senin arkanda her koşulda duran karın var, bunu unutma. En yakın zamanda yanımızdasın. Veli Kızıltepe kimseye mesaj istek atmasın. Herkes kendi rahatına baksın. Murat abim sana da selamlar. Aleyküm selam kız kardeşim. Evet. Murat abi, Sezen ablamın sana ve Batuhan Çalıkuşu abiye çok selamları var. Bir de istek atamıyormuş, senden rica ediyor, bu notu okur musun? Yarınki mektubu kafana takma, seni seviyorum. Evet, Batuhan Çalıkuşu kardeşim, Sezen kardeşim aleyküm selam, sağ olasın. Batuhan Çalıkuşu kardeşim muhtemelen duymuşsundur. Serhat Akbulut kardeşim, ben Murat Nişancı, ben de buradayım. T4C17'de çok selamlar, kendine dikkat et kardeşim, seviyorum seni. Ve Tunahan Kaptan, Sarı Arda ve Ozan'dan çok çok selamlar Serhat Akbulut'a. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4.0'dan Uğur İbru. Aleyküm selam Uğur kardeşim. Senin aracınla Şakran Kadın Kapalı'da yatmakta olan Beyhan İbru'ya seslenmek istiyorum. Canım aşkım, seninle tanıştığım günden beri senin hayalinle yatıp senin hayalinle kalkıyorum. Sana kavuşacağım günleri bekliyorum. Sayılı günler gelir geçer. Müslüm Gürses'ten Bekle Sevgilim şarkısını sana armağan etmek istiyorum ve selam. Selamünaleyküm, iyi yayınlar Murat abi. Ben C koğuşundan Nergis İbru. Aleyküm selam Nergis kardeşim, ama yazmamışlar koğuşunu. Benim değerlilerim Beyhan İbru, Uğur İbru, Fatma İbru, Kadriye, Beyazıt Yağmur Savala, Tuğba Zengin Geceyi Nergis İbru'nun sözüyle kapatıyorum. Yaptıklarımdan pişman değilim, yapamadıklarımdan pişmanım. Bir şarkı armağan etmek istiyorum sevdiklerime. Tekirden Ağları Gelsin şarkısı armağan ediyorum. Cümlemizi Allah kurtarsın. Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe, canım kocam sen benim yaşama sebebim, ömrümün en güzel baharı, yüzümü güldüren aslanım, sensiz tadı tuzu yok. Bana bu hayatın en kısa zamanda yanımda olsaydı günlerimiz kaldı, umudumuz Allah'tan güzel günler bizi bekliyor. Aslan sarsılsa da yıkılmaz Allah'ın izniyle. Allah bize yeter, kendine iyi bak her şeyim. Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe, zindanlar soğuk, demir kapılar ağır olabilir ama hiçbir kilit umudu tutsak edemez. Sabreden gününü, bekleyen özgürlüğünü görür, gün gelir o kapılar açılır. Bugün hasretle bekleyenler yarın başı dik özgürlüğe yürür. Elbet bugünler geçecek, iki gözüm Allah sabredenlerle beraberdir. Allah'a emanet ol kocam. Kardeşlerim, bir mesaj da okuyacağım, sonrasında kardeşlerimin son kayıt mesajlarını paylaşacağım. Sonrasında WhatsApp'ımızı toparlayacağız. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Çimentepe'den Memocan. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. Senin aracının Aşakran Kadın Kapalı'da yatmakta olan gönlümün sultanı Fundam radyo başına. Fundam kraliçem, mutluluk sebebim. Sen hayatımda oldukça ben daima mutluyum. Sen de bulduğun mutluluğu hiçbir yerde bulamıyorum. Gönlümün sultanı Funda Kıyı. Seni çok seviyorum. İyi geceler esmerim. Murat abi senden ricam, Fundama Şenol Evgi, seni sarayıma sultan yapacağım. Çalarsan sevinirim abi. Murat abi senin aracınla ben Çimentepe'den Mehmet Şengel T2A20'de yatmakta olan sarsılmaz kardeşim Batuhan Şengel. Aslan abim Bahattin Şengel, reisi mafya Sedat Çimentepe'den Sarı Gürkan Bayraklı'dan aslan dostum Volkan. Çevik Torbalı'dan değerli abim Sefa Alaz namı der Bozu. Mesut Yılmaz can dostum Süleyman Akan, 4 nolda yatan Şehmuz Akan Osman Şengel Çağrı Park Ercan Demirdelen Ramazan Yıldırım Yüksek Bıçakkaya. Bir şarkı, bir şarkıdan hemen sonra kardeşlerimizin son kayıt mesajlarını da hemen paylaşalım. Sonrasında WhatsApp'ımızda kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönülden Gönüle.

Birlik Kardeşler Ekran Birlik katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor. Selamun aleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm selam Saadettin kardeşim. Buradan Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı. Seni canımdan çok seviyorum kardeşim. Sen benim canımsın. Attığın tırnağa değişmem hiçbir şey. Canımı iste, canım feda senin uğruna. Her gecenin bir sabahı vardır ve inanıyorum ki bu karanlığımızı yok edecek aydınlığımız var bizim. Hayatta en değerli şey tecrübedir. Kazanmak için kaybetmek gerekir. Düşsek de Bismillah deyip ayağa kalkanlardanız. Gecen güzel olsun Aydın babam. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Karanlığa düşmek normaldir. Önemli olan yeniden aydınlığa yürümektir. Sırf aydınlığım olsun diye kendimi ateşe verir yakarım bir ağaç misali. Biz çok fırtınalar gördük, savrulduk ama eğilmedik. Eğilseydik çok kapıdan geçerdik ama biz dik durmayı seçtik. Allah herkesin gönlüne göre versin. Kim bizim hakkımızda ne düşünüyorsa Allah ona bin katını versin. Dualarımız seninle kardeşim. Murat abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Demu Devran şarkısı armağan ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sado Bıçakçı. Selamünaleyküm abim benim. Ben Saadettin Bıçakçı. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam ederim. Abilerim Ümit Alper, Cebrail Aslan, Ekrem Birlik, Özkan Demirbaş, Vedat Şan, Serkan Alper, Hamdin Çelik, Akhisar'da yatmakta olan dayım Musa Aktaş, kardeşlerim ve dostlarım Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Yusuf Samar, Uğurcan Bıçakçı, Ömer Otçeken, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Tosun Paşa, Eyüp Sayan, Emir Yalçın, Poyraz Sayacı, Botan Kartal, Abdullah Nurdoğan, Şerif Çağrı'dan, Veysel Ekinci, Serhat Aktaş, Devrim Birlik, Osman Östemen, Muratcan Kayacan, bu canlara ve abilere çok çok selam eder özgürlük mahkumları şarkısı armağan ediyorum. Tüm Gazi Emir ve Gediz çocuklarına bin selam olsun. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben amcanın oğlu Mesut Bıçakçı, canım kanım dostum, zaman bir öncelik meselesidir, herkes değer verdiğine müsaittir. Sen bizim hem zamanımız hem takvimimizsin, şimdi senin yokluğunda sanki saatler durmuş, günler ise geçmiyor gibi. İnan amcaoğlu, seni çok özledik, yokluğun çok belli, her daim gönlümüzdesin, seni çok seviyoruz dostum, kendine çok çok iyi bak, aklımızda gönlümüzde seninle, Allah seninle olsun. Abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Evçü Dünya'ya şarkısı armağan ediyorum. Seni seven Mesut Bıçakçı. Canım kanım Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selamlar. Candan bakidir. Başta dayılarım Serdar Subaşı, Ferhat Subaşı, Mehmet Subaşı, Kahraman Subaşı olmak üzere kardeşlerim, dostlarım Veysel Ekinci, Ali Baba İnce, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, İstanbullu Kaan Polat, Kerem Kavlagan, Şakir Can Palit, Ali Şay, Arda Özdemir, Görkem Kalemkuş, Egecan Alena, Kaan Çakıcı, Murat Ertek, Gökhan Güngör, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Ercan Tekin, Tahir Yıldız, Eren Yeniköy, Hasan Batur, Seçkin Özyavaş, Coşkun Özuzdur, Gökhan Yıldırım ve T3 kurumu C13 koğuşuna bulunan dostlarıma, kardeşlerime bin bir selam eder. Ahmet Kaya'dan dostum dostum şarkısı armağan ediyorum. Aydın Bıçakçı'ya gönülden sevgilerimi gönderiyorum. Selamünaleyküm Murat abi, Kral Aydın Bıçakçı, ben Uğurcan Bıçakçı. Aleykümselam Uğurcan kardeşim, nasılsın, iyi misin, inşallah iyisindir, seni canımızdan çok seviyoruz, bunu unutma. Elbet bir gün bu esaretten kurtulacaksın ve özgürlük sofrasında hep birlikte olacağız. Biz aynı ağacın yapraklarıyız, bizim kökümüz sağlamdır. Çok şükür, Allah yar ve yardımcın olsun. Tüm sopranı paylaştığın abi dost kardeşlere selam ediyorum. T3C13'teki kardeşlere de selamlar olsun. Hepiniz Allah'ıma emanet olun. Murat abi, gece bir söz, peşinden gidecek cesaretin varsa bütün hayaller gerçek olur. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik, tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler. Ekrem Birlik.

Canım kanım babam, Allah'ın aslan Aydın Bıçakçı, ben Sado Bıçakçı, sen beni 9 yıl boyunca hapishanelerde bir gün bırakmadın. Maddi manevi her daim yanımda oldun. Babalık abilik yaptın. Ben seninle hayata tutundum babam. Allah'ım seni korusun. Allah'ım senin yoldaşın olsun. Herkese senin gibi kardeş nasip olmaz. Bir

canım var. Önce Allah'ın, sonra senindir. Bu dört duvar bizi asla yıkamaz elbet. Bir gün ikimiz de özgürlüğümüzü elimizde, sevdiklerimizle birlikte olacağız. Gece bir söz de benden olsun. Geç kalmış sözler defnedilmiş ölüye benzer. Mezar ne anlar çiçekten, aslan, aydın, bıçakçı. Ailemizin derlisi, abilerin abisi, Allah'ın aslan, aydın, bıçakçı. Ben dayın kahraman subaşı. Umudun, yoldaşın, sabrın en büyük silahın olsun. Nefes alıyorsan hala bir umut var demektir. Bizim dualarımız hep seninle. Sen aslansın canım yeğenim. Aslandan kurban olmaz. Değeri kime vereceğini bilmelisin. Suyu kıymetsiz bulana denizi versen yetmez. Umut sabredenlerin, zafer inananlarındır. Allah'ın aslanı, yeğenim, aydın, bıçakçıya Ahmet Kaya Arka Mahalle şarkısı armağan ediyorum. Can Aydın Bıçakçı, ben Abidin Bıçakçı. Nasılsın, iyi misin? İnşallah iyi ve de sağlıklısındır. Merak etme, seni en kısa zamanda oradan alacağız. Senin anca bedenini tutsak ederler, ruhunu asla. Şeyh Musun Veysi'nin önderinde sana çok çok selamları var. Hiçbir zaman yıkılmadık, yıkıldık sandığımız yerden daha sağlam kalkmak da bizim imzamız. Umutların en sevdiği gündür yarınlar. Yarınlarda buluşmak dileğiyle Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya mayın tarlasına döndü yüreğim şarkısını hediye ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleykümselam Sado kardeşim. En başta paşam Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam eder. Hemen akabinde Tosun Paşa, Eyüp Sayan, Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Emir Yalçın, Kedi Şerif Çağrı'dan, Abdullah Nurdoğan, Ali İnce, Serhat Aktaş, Osman Östemel, Vedat Şan, Poyraz Sayacı, Hamdin Çelik, bu canlarıma ve tüm Gediz Gazi Emir çocuklarına candan selam ediyorum. Tüm Kürtçe şarkıları armağan ediyorum. Sizleri seven Saadettin Bıçakçı, bu şehirde Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben bir nolda yatmakta olan Menderesli Kerem Kavlaga. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı abime yürekten selamlarımı gönderiyorum. Hemen akabinde abilerim, dostlarım olan Veysel Ekinci, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, Şakir Can, Palit, Arda Özdemir, Harun Keskin, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, bu canlara ve tüm Menderes Gazi Emir çocuklarına binbir selam eden Aynur Polat'tan Esmere şarkısı armağan ediyorum. Gece bir söz, senin için başkasından vazgeçen bir gün mutlaka başkası için senden vazgeçer. Kerem Kavlağan. Ben Kerem Kavlağan, farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime saygı, sevgiyle birlikte selamlarım bakidir. Canımdan çok sevdiğim abim Saadettin Bıçakçı başta olmak üzere. Kardeşlerim, dostlarım Görkem Kalemkuş, Ozan Madras, Seçkin Özyavaş, Çağrı Araç, Suç Ortam, Metin Yıldız, Mustafa Kavlağan ve T3C13'teki abimin derlerine çok çok selam ediyorum. Yusuf Savan abime de selam olsun. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben Menderesli Kerem Kavlağan, tekeli çocuk. Tekeli çocuklarına da ayrıca selamlar olsun.

Dostumuz Aydın Bıçakçı, bizim kardeşliğimiz cezaevine girene kadar değil, ölene kadardır. Seni unutanın kanı kurusun. Her zaman yanındayız. Her zaman seninleyiz. Kimse garibanın mazlumu ezmesin, hakkını yemesin. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Allah her zaman mazlumlarla beraberdir. Tüm şerefiyle atan mahkumların kılıcı keskin olsun. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, seni gönülden seven Mesut Bıçakçı. Abi ben İstanbul Ataşehir'den Kaan Polat, başta farklı kurumlarda olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Abilerim, kardeşlerim olan abim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Ali İnce, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, Arda Özdemir, Ali Şay ve tüm gurbet hapishanelerinde yatan İstanbul mahkumlarına bin bir selam olsun. Biz sevdiklerimizi kır çiçeği gibi elimizde değil, kurşun yarası gibi gönüllerimizde taşırız. İstanbullu Kaan Polat. Abi ben İstanbullu Kaan Polat, başta Allah'ın aslanı Kral Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı abim olmak üzere Çağrı Araç, Egecan Alena, Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Ercan Tekin, Murat Ertek, Ali İnce ve abimi Saadettin Bıçakçı'nın kardeşlerinin bulunduğu T3C13 koğuşunda selamlarımız bakidir. Kimseden bir beklentimiz yok. Herkes şerefiyle yaşar. Sizleri seven İstanbullu Kaan Polat. Ya zindanlar ya saraylar kısmını şu an zindanlar kısmındayız. Ya ölüm ya özgürlük. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtakeli Gökselcan Erden. Aleykümselam Göksel kardeşim. Öncelikle başta olmak üzere Kral Aydın Bıçakçı abime ve burada aynı koğuşta kan bağım olmasa da can bağım olan aslan abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Mustafa Argın, Şakircan Palit ve kardeşlerim Kerem Kavlargan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve akabinde farklı kurumlarda yatmakta olan Ümit Alper abime, Ekrem Güneş abime, yeğenim Murat Deringöl ve Murtayken'in tüm aslan çocuklarına selam ediyorum. Çakalların saltanatı aslan ayağa kalkana kadardır özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Bu canlara Metin Işık'tan Ağla Gözüm şarkısı armağan ediyorum. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bozyaka'dan Şakircan Palit. Aleykümselam Şakircan kardeşim. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abimiz olmak üzere adaleti hiç şaşmayan abim Saadettin Bıçakçı ve Veysel Ekinci, Mustafa Argın, akabinde dostlarım Murtakeli Gökselcan Erden, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve farklı kurumlarda yatan Ümit Tür, Aykut Sarı, abilerime, kardeşlerime Samet Akşit, Ayhan Erez, Emre Dikici, bu canlara özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. İzmirli Damla'dan Göz Göze Geldiğim An şarkısı bu derlere armağan olsun. Sabır dolu günler, umut dolu yarınların garantisidir. Tüm Bozyaka çocuklarına selam olsun. Kral Aydın Bıçakçı'ya sevgilerim bakidir. Murat abi, ben Birnoğlu'da yatmakta olan Murtakeli Gökselcan Erden, farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abimize bin bir selam eder ve burada can yoldaşlığı, kader birliği yaptığım abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Mustafa Argın ve kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve farklı kurumda yatmakta olan Ümit Alper, Ekrem Güneş abime ve yeğenim Murat Deringöl'e de çok selam eder, gözlerinden öpüyorum. Bu canlara Müslüm Gürses'ten Bu Da Geçer şarkısı armağan olsun. Yolumuz ne kadar uzun olursa olsun elbet bir gün o güneş bizim için de doğacak. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben Birnoğlu'da yatmakta olan Bozyaka'dan Şakircan Palit, başta farklı kurumda olan Aslan Aydın Bıçakçı abime ve reisimiz abimi Saadettin Bıçakçı'ya selamlarımız bakidir. Hemen ardından abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın ve can dostum Gökselcan Erden, kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Hurşit Arda Özdemir ve akabinde diğer kurumlarda yatan Ümit Tür, Aykut Sarı abilerime ve dostlarım Samet Akşit, Ayhan Erez, Emre Dikinci, beni tanıyan tüm dostlarıma selam olsun. Cambay'dan Bertaraf şarkısı tüm sevdiklerime gelsin. Şakircan Palit, karanlık insanlar olsanız ne olur, sizlerin karanlığınızı yok edecek aydınlığımız var bizim.
Murat abi hayırlı akşamlar. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Senin aracınla abilerin abisi Aydın Bıçakçı abime çok selam eder, saygılarımı gönderiyorum. Canımız kanımız reisimiz Saadettin Bıçakçı abim başta olmak üzere abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın. Kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Harun Keskin, Arda Özdemir ve farklı kurumlarda yatan, beni tanıyan tüm ismini sayamadım dostlarım ve tüm Murtake çocuklarına selam olsun. Uzaktan sevmek diye bir şey var. Bir mahkumun pencereden özgürlüğe bakması gibi. Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Murat abi ben Şakran, bir nolda yatmakta olan Murtakeli Gökselcan Erden, başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime çok selam ediyorum. Buradan benim için çok önemli olan reis abimiz Saadettin Bıçakçı abim, Veysel II. Mustafa Argın, can dostum Şakircan Palit, kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir, Harun Keskin ve farklı kurumda yatmakta olan Aslan Ümit Alper abime ve tüm Murtake kardeşlerime, dostlarıma çok selam olsun. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Sado abimin T3 kurumu C13 koğuşundaki kardeşlerine de selamlar olsun. Abi ben bir noldan Harun Keskin, başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime sonsuz saygı ve sevgilerimi sunar, hürmetle selamlıyorum. Burada benim için değerli abilerim, reisimiz Saadettin Bıçakçı ve abilerim Veysel II. Mustafa Argın, benim için çok değerli dostum Gökselcan Erden, kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbul'da Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir, bu canlar Ahmet Kaya'dan nereden bileceksiniz şarkısı armağan ediyorum. T3 C13 koğuşundaki abimin derlerine de selamlar olsun.

Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatan çam dibinden Hurşit Arda Özdemir. Aleykümselam Hurşit kardeşim. Başta abilerim Aydın Bıçakçı, Ümit Alper, Yusuf Samet ve burada can yoldaşlığı yaptım. Benim için çok değerli abilerim başta olmak üzere Reis Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Kasabalı Mustafa Argın, Murtakeli Göksel Can Erden, Şakir Can Palit, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Kerem Kavlagan. Bu canlara ve tüm dostlarıma Tülay Maciran'dan yıllarımı ver şarkısı armağan ediyorum. Tüm Çamdibi çocuklarına selamlar olsun. Her karanlık aydınlığa mahkumdur. Murat abi, ben Çamdibi'den Hurşit Arda Özdemir. Burada farklı akvaryumlarda yatmakta olan, benim için çok değerli olan abilerim Seçkin Özyavaş, Bünyamin Kürt, Hasan Batur, Sezgin Alan, Coşkun Özuzdur, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Tahir Yıldız, Görkem Kalemkuş, Eren Yeniköy ve farklı kurumlarda yatmakta olan Allah'ın Aslanı Aydın Bıçakçı, Ümit Alper, Yusuf Samar, Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan olsun. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Yusuf Özden. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Şakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan kardeşlerim, aslan abilerim Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcay Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak. Anladım ki insanlar susanı korkak, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar. Oysa ki biz istediğimiz kadar onlar hayatımızdalar. Göz yumduğumuz kadar dürüstler ve sustuğumuz kadar insanlardır. Sizleri seven kardeşiniz Yusuf Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Ozan Özden. Aleykümselam Ozan kardeşim. Ali Aşakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan kardeşlerim, aslan abilerim Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcan Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak, Ahmet Kaya'nın dediği gibi. İhanet zincirini tutan utansın, dönüp arkasına bakan utansın, dostluya bağrıma bastığım insanlar arkamı dönünce vuran utansın. Sizleri seven kardeşiniz Ozan Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Muhammed Özden. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Ali Aşakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan abilerim Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcan Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak. Başımızda ne kadar olsa da kara bulutlar, içimizde hep bir umut var. Güzel günlere sözümüz var. Tekrardan görüşmek üzere, sizleri seven kardeşiniz Muhammed Özden. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor.

mesajlarımızı sonlandırdık. Güzel bir şarkı. Hemen sonrasında WhatsApp'ımızdan kaldığımız yerlerden devam. Selamlar Murat abim. Ben Yaren, aleykümselam kız kardeşim. Şakran B 8 koğuşundaki canımın içi Kayra. Kayra Karaoğlu. Kayra, seni çok seviyorum ve çok özledim. Bir kavuşma 40 hasret alnına vurur. Gözden uzak olan gönülde hasret olurmuş. Sen benim umutla beklediğimsin. Dik dur, her zaman iyi ol hepimiz. Seni bekliyoruz, seni çok seviyorum. En kısa sürede yanımızda olman dileğiyle bir tanem. Şakran T4'te olan cam parçam Mehmet Kızıltepe, çok özledim. Biliyor musun, her şeyini çok özledim. Gülüşünü yakından görmeyi, bana sarılmanı çok özledim. Sarıldığında kokunu içime çekmeyi çok özledim. Zaman geçse de hasretin hep aynı yerde. Yaşadığım her an hep seni özlemekle geçiyor. Senle yaşanacak onca güzel hayallerim varken ağır geliyor yokluğun. Beklediğim, özledim, sevdiğim canım kocam, seni çok seviyorum. Şakran T4'te olan Mehmet Kızıltepe, nefesim bir kalbe dünya sar dediler. Ben seni koydum, seninle nefes aldım, seninle huzur buldum. Sana bana nefes oldun, aşk oldun, sığınağım oldun, seni çok seviyorum. Nefesime herkes pes edip vazgeçeceğimi sanıyor ama bilmiyorlar ki bir nefeslik kokuna canımı verecek kadar çok seviyorum. Aslan kocam Mehmet Kızıltepe, sana da selamlar Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Murat abi, Mehmet Kızıltepe, Latif Doğan'dan bir tanem şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat Bey, aleykümselam. B17 olan annesinin kalbi Furkan Çubukçu, sen benim dünyamsın. Nerede olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım. Her zaman da olacağım, bunu unutma. Sen benim yüzümdeki gülümsemem, benim dilimdeki sözüm, benim can kalbim, elim ayağım iki gözümsün. Benim dağlar kadar büyük kalbimin hasretlisin. Herkesin her şey olsun, benim aslanlar gibi oğlum olsun. Varlığın, huzur, gülüşün anlatılmaz. Bütün dualarım seninle. İyi kimsin? Kıymetime Gökhan Doğanay'dan özlüyorum. Armağan olsun Sevim Çubukçu. Naciye Sarsılır'dan Ceylan Taşkıran'a, güzel kızım ben bir gün dilekçe yaptım. Bir gün, acaba bugün mü? Ben bugün diyelim. Dilekçe yaptım, senin yanına geleceğim. Sen de dilekçe yap, seni çok özledim. Ceylan'ım kendine iyi bak annem. Dilekçe yap, ben de yaptım, haberin olsun. Not Veli Deveci oğlum, senin sesini duydum bugün. Dünyalar benim oldu annem. Not İsmet Deveci oğlum, sen de kendine iyi bak. Naciye Sarsılır'dan Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım ben bugün dilekçe yaptım annem. Güzel kızım haberin olsun, sen de dilekçe yap. Allah'ın izniyle bunları da atlatacağız annem. Veli Deveci oğlum, sen de kendine iyi bak. İsmet Deveci oğlum, sen de kendine iyi bak. Sizi seven anneniz Naciye Sarsılır. Naciye Sarsılır'dan Ceylan Taşkıran radyo başına, annem dilekçe çıkart, ben de çıkarttım, haberin olsun Ceylan'ım. Güzel kızım benim, kendine iyi bak Ceylan. Veli Deveci canım oğlum, bugünlerde atlatacağız, kendinize iyi bakın. Naciye Sarsılır'dan Ceylan Taşkıran'a, Ceylan nasılsın, inşallah iyisindir anne. Kendine iyi bak, ben dilekçe çıkardım, haberin olsun, sen de dilekçe yap. Seni seven Naciye annen. Naciye Sarsılır'dan Ceylan Taşkıran'a, Veli Deveci, İsmet Deveci benim canım çocuklarım. Allah'ım bizi bir an önce kavuştursun. Sizi seven anneniz Naciye Sarsılır. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Not Ceylan Taşkıran, dilekçe çıkartmayı unutma annem. Çünkü B13 koğuşuna yatan eşim Orhan Mete, hayatım ben evdeyim, merak etme. Beni annemlere selamını söyledim. Onlar da bir an önce çıkmanı bekliyorlar, seni çok seviyorum canım kocam, dikkat et kendine orada. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam kardeşim. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan Suude radyo başına, hayatımın anlamı kadın, ömrüm, yavru ceylanım, ne yapıyorsun, iyisindir değil mi? Aramanı bekliyorum, özledim seni, burnumda tütün, Allah'ın izni az kaldı, sabır, kendine dikkat et Murat. Çampınar'dan sevgi Pınar'ım Suude'me gelsin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3 A9 koğuşundan Yiğit Uzunay, aleykümselam Yiğit kardeşim. Buradan koğuşumuzdaki dostlarım Suat Akbalık, Örnek Ölü, Ozan Gencer, Hüseyin Ali Gezgen, Yamanlardan Yağız Zorba, Mete Zorba, Adanalı Ulaş Tayaksi, Yusuf İslam Çetin, Emir Boğa'ya selam olsun. Gece söz bırakırım, biz dostlarımızı kır çiçeği gibi avucumuzda değil, kurşun yarası gibi göğsümüzde saklarız. Selamünaleyküm can güzel abim Murat Bingöl. Ben Ayrancılardan Şiar Çoko, aleykümselam Şiar kardeşim. Şakran 1 2 3 4 nolda yatmakta olan Baran gerçek namı der Bargari. İbrahim Akbaş Köfte, Mehmet Ali Baraj, Doğukan Öz, Yiğit Uzunay, Doğukan Bakan, bu canlara Gökhan Donay'dan Kala Kaldım şarkısı çalarsan sevinirim. Abi Allah'a emanet olun, tüm dostlara selam olsun. Abi can, Yiğit kardeşime selamımı söyler misin? T3 A9 koğuşunda. Evet, T3 A9 koğuşunda
demiş Şiar Çoko kardeşim. Hemen sıradaki mesaj. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TGB15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Aleykümselam Yunus Emre kardeşim. Benim için değerli ve kıymetli olan canım karım Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Yanımda değilsin ama kalbime çok yakınsın, seni özlemek zor, seni sevmek ise çok güzel. Canım eşim, seni çok seviyorum, iyi ki varsın. TGB15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abim iyi yayınlar diliyorum. Ben TGB15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun, sağ olasın Yunus Emre kardeşim. Canıma can katan kadınım Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Ebru'm, oltalarda unuttum tutsaklım, düşüncelerde saklı özgürlüğüm, tetikte bekleyen öfkem var benim. Tüm sahte dostlarım verilecek hesabım, geleceğe dair umutlarım var benim. Seni çok seviyorum aslan karım, sen benim her şeyimsin. TGB15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Ben TGB15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Benim için kıymetli ve değerli olan aslan abim Yunus Ülger başta olmak üzere Serkan Yılmaz, Mafya Sedat, Ulu Çam Dibili, Tayfun Geyik, Baba Saffet, İlhan Özcan, Hasan Yüksek, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Cüneyt Bulut,

Hasan Kocatepe, Reşat Vardar, Murat Çampak, Baran Nacar'a bin selam ediyorum. Bizi tanıyan, şerefli yatan istisnalar hariç tüm canlara bin selam olsun. İnsanlar kaptan olmayı seviyor. Söz konusu dümen çevirmek olunca.

selam ediyoruz. Herkesin elinde kantar, elini beline atan kilosunu tartar Denizli'den Kocaeli'yiz. T2B16'ın oğlu koğuşuna yatan canım sevgilim Mehmetcan Pehlivanlar. Kızımız da seni çok özledik, bizi merak etme, biziz. Gözde abladayım, kavuşmamıza çok az kaldı. Sabrın sonu, selamet seni. Çok seviyorum sevgilim. Selamünaleyküm İzmir Buca'dan Uğur Dündar var. Aleyküm selam. Şakran T2C1'de yatmakta olan can dostum Aslan kardeşim Ahmet Güneş, nasılsın dostum, iyisin umarım. Buralar önce Allah'a, sonra bize emanet, az daha sabret. Allah'ın izniyle kaldığımız yerden daha iyi devam edeceğiz. Rabbim herkese senin gibi dost versin. Başta canımdan öte gördüğüm can kardeşim olmak üzere aynı koğuşta kader birliği yapan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Beklenensin Aslan kardeşim. Uğur Dündar ben, başta can kardeşlerim olan Ahmet Güneş, Sidar Deniz, Doğukan Kara, Zafer Aslan, Sedat Altun. Size ve dostlarınıza, ismini sayamadığım tüm kader mahkumlarına selam olsun. Kardeşlerim keyifleriniz iyidir umarım, sabır kardeşlerim. Allah'ın izniyle bugünler geçecek. Unutmayın ki her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Zamanı geldiğinde kaldığımız yerden daha iyi şekilde devam edeceğiz. Bir isteğiniz arzunuz olursa bana ulaştırmanız yeterli. Rabbim kalbinize huzur versin. Allah gücünüzü sabrınızı daim etsin. Şerefiniz varlığınız yeter kardeşlerim. Beklenensiniz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B7 koğuşunun adaletini sağlayan Ramazan Alkış. Aleyküm selam Ramazan kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yapmakta olduğum Eşref Paşa'dan Mustafa Algül. Karabağlar'dan Zenci Umut Karayavaş. Mehtap'tan Berkan Kotan. Buca'dan Asil yani Mustafa Kurnaz. Uyis Bingöl Meriç Şengül. Arda Kırlı Muzaffer Akan Kan. Kemal Bingöl Emre Ünsal Görkem Şahin'e selam olsun. Başka koğuşta yatmakta olan can kardeşimiz Umut Özer, sabır en büyük silahın olsun. Kardeşim gece bir söz bırakmak isterim. Kimse arkasındaki güce güvenmesin, her tuğladan duvar olmaz yaslanınca anlarsın. Gazapizm'den ismini istiyorlar şarkısını çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B7 koğuştan Berkant Kotan. Aleykümselam Berkant kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kader birliği yaptım. Koğuşun adaletini sağlayan can kardeşim Ramazan Alkış. Eşref Paşa'dan Mustafa Algül. Karabağlar'dan Zenci Umut Karayavaş. Buca'dan Asil Mustafa Kurnaz. Uys Bingöl. Meriç Şengün. Arda Kırlı Muzaffer Akan Kat. Kemal Bingöl. Emre Ünsal Görkem Şahin'e selam olsun. Başka koğuşta yapmakta olan can kardeşim Umut Özer. Sabır en büyük silahın olsun kardeşim. Gece bir söz bırakmak isterim. Kimse Allah'tan başkasına yaslanmasın. Yusuf'u kuyuya atan da öz kardeşleriydi. Ben T4A8 koğuştan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan başladayım. Kenan Kaya, Mehmet Evin, Barış, Zeynel Çolak olmak üzere can abilerim. Suat Konuk, Özkan Söle, kuzenlerim İlhan, Başar, Kubilay, Bozbey, Emircan Kaya, Yusuf Kaya dostum, canım ciğerim Arap Oktay, Resul Yıldız, Mehmet Fatih Özdeşik, Osman Elçi, Sidar Deniz, Cino Burhan, kardeşlerim İlkay Demir, Alman Okan, Alpaslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullu Öncü, Yoldaş, Cancan, Emirhan, Tapan, İslam, Yusuf, İslam, Ergül, dağlar kadar sabrın, aslanlar kadar yüreğin olsun. Ben T4A8 koğuştan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan benimle koğuşumda kader birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yacı, Mami Tutkun, Tatü İsmet, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Atalay Tan Yıldız, Ahmet Deder, Murat Vatansever, Feyyaz Pesket, İbrahim Akbaş, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan der ki farkında olmadığımı sandığınız her şeyin farkındayım. İçiniz rahat olsun. Ne demişler? 40 gün gezersin kırda, bir gün rastlarsın aslana. Selamünaleyküm Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş benim dünya yakışıklısı kocam benim. Sen benim her şeyimsin. Ben ve oğulların seni çok sevir, bunu unutma. Ben her zaman senin de yanındayımdır ya da arkanda, kafana bir şey takma. Biziz, anneyle konuştuk, yarın saat 5'e kadar bize haber verecek. Uygun olan neyse onu yapacağız. Lütfen kendine iyi bak, seni bekleyen çok seven ailen var. Benim en güzel derdim Savaş'ım. Savaş Aktaş, sen orada günlerini sayarken ben burada sensiz geçen günleri sayıyorum ama bilmeni istediğim bir şey var. Ben seni sadece güzel günlerinde değil, zor günlerinde de seviyorum. Yanında olamadığım her an içimde sana sarılma isteği büyüyor. Kalbim sana çok aşık, seni sevmelere doyamıyorum. Dünya bir yana, sen bir yana can eşim Savaş Aktaş. Savaş Aktaş'a selamlar olsun. İyi akşamlar Murat abi. Ben Muzaffer Saklavcı. Aleyküm selam Muzaffer kardeşim. Şakran T3C9'da bulunan can dostum Savaş Aktaş. Dışarıda olayların takipçisiyim. İlgileniyorum. Gereken neyse yapılıyor. Sıkma canını. Büyütülecek mevzular değil. Yine detaylı konuşuruz. Allah'ın izniyle aklım sende kalmasın. Seni Rabbime emanet ediyorum. Hayırlı geceler. Murat abi ben Muzaffer Saklavcı. Şakran T3C9'da

C9'da yatmakta olan Savaş Aktaş'a kucak dolusu sevgiler benim aslan dostum. Sabır her kapıyı açar koca yürekli dostum. Kendini sakın üzme. Zaman su gibi akıp geçecek ve yine hak ettiğimiz gibi gülümseyeceğiz. Dört duvar seni bizden ayırabilir ama kalbimizden asla. Dualarımız ve aklımız hep seninle. Güçlü kal. Emanetlerini de merak etme. Seviliyorsun. Allah'ıma emanetsin. Birlikte olduğun tüm dostlara selam olsun. Selamun aleyküm Murat abi. Ben T1B11'den Gediz, yukarı mahalleden Bozo Yusuf. Uçan kuş aleyküm selam Yusuf kardeşim. Senin aracılığın ile kader birliği yaptım Escobar abim. Fırat Gezgin başta olmak üzere. Dayımız Erkan Ecellioğlu, dost abi kardeşlerim Berdan Doğanay, Cavit Kıran, Hasan Kula, Akın Dal, Cio Yaşar Doğanay, dede Emer Mustafa Doğan, Eren Dinçer, dedelerimiz Zeki İbru, Yusuf Asi Gece bir söz madem çok cesursun seni bir yanlış anlayın. Keşpilov'dan gidersin araya şarkısı gece armağan olsun. Murat abim sana da iyi yayınlar kolay gelsin sağ olasın Yusuf kardeşim. Murat abi T1B11'den Bozo Yusuf Uçan Kuş bulundum. Kampüste olan dost abi kardeşlerim Doğukan Daşık, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Haciko, Mehmet Nurullah Tar, Mayki, Arican, Yaşar, Mehmet ve Ferhat Yıldırım, Erdoğan Şahin, Furkan ve Ferdi Devrim, Ferdi Bingöl, İbrahim Can, Erdoğan Ulaş Tekmanlı. Bu derlere selam olsun. Tereddüt edenin sözünü keserler ve selam. Bu gece tüm şarkılar T1B11 koğuşuna armağan olsun. Selamünaleyküm aleyküm selam. Ben T2 C7'den Baran Alsaç kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Bekeş, Murat, Turgut, Özkan, Özdemirli, Sergen, İşmez, Berkay, Buldaş, Arda, Doğan, Nuri, Erdem, Merdon, Manav, Mertcan, Erda, Onurcan Aksakal, Ömer Şahin, Hamza, Geli Tekin, Yusuf Kayhan aynı kampüste bulunan dostlarım. Sedat Altun, Müfit Can, Dülger, Ersoy, Dönmez, Görkem, Dayarkol, Berk, Korkut, Osman, Altun. Bu derler Hazar Yıldız'dan bilsen armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizi seven kardeşiniz Baran Alsaç. Ben T1B18'den Abdülsamit Cinoğlu, biz bizi sevenler ile ömürlük mukabeleler imzalarız. Günün adamı ile işimiz olmaz, ömürlük adamlar olan Halil Karagöz, Mete Dökme, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Affan Yılmaz, Osman, Sucu Volkan, Şendil. Sizleri seven kardeşiniz Abdülsamit Cinoğlu, ben kaybetmekten korktum, her şeyi özgür bıraktım. Ben T1B18'den Abdülsamit Cinoğlu, canlarım Halil Karagöz, Mete Dökme, Affan Yılmaz, Hakan Uçar, Muhammed Ömercan, Kerim Bakır, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Not, sen de yalan oldun ya, tüm doğrular keyfine baksın, abim Halil Karagöz'ün derlisine, Neşet Ertaş'tan sen benimsin, ben seninim şarkısı armağan olsun. Ben bir nolu B18'den Abdülsamit Cinoğlu başta kader birliği yaptım. Aslan abim Halil Karagöz olmak üzere dostlarım Mete Dökme, Affan Yılmaz, Kerim Bakır ayrıca A7 yatan canlarımız Ozan Yazar, Özcan Yazar, Berkay kardeşimize de bin selam olsun. Özlemek için sevmişiz, kavuşmak ne haddimize kolay gelsin Murat abim. Ben B18'den Abdülsamit Cinoğlu, sağ ol Abdülsamit kardeşim. Ben bir nolu B18'den Abdülsamit Cinoğlu abilerim Halil Karagöz, Osman Sucu, Volkan Şendil dostlarım Mete Dökme, Afvan Yılmaz, A7 yatan dostlarımız Ozan Yazar, Özcan Yazar ve Berkay kardeşimiz cansınız. Bir sen varsın aklımda, bir de seninle olan hayallerim Abdülsamit Cinoğlu. Bu arada kadın kapalı da Gamze Bağtur kız kardeşim, Ceyhun Bağtur kardeşimin sana çok çok selamları var. Seni çok sevdiğimizi rica etti söylememizi Gamze Bağtur kız kardeşim. Ceyhun Bağtur kardeşimin sana çok çok selamları var. Seni çok sevdiğini iletmemizin ricasında bulundu. Üstümüzde kalmasın. Selamünaleyküm Murat'a. Ben Torbalı'dan Ethem Akbulut. Aleyküm selam Ethem kardeşim. Şakran T2016 koşuna yatan Baran Gerçek Kader arkadaşlarına Ahmet Kaya. Burada günler geçmiyor. Armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran 4 nolu T tipi cezaevinden Emre Tuğrul Alaçatılı. Aleyküm selam Emre kardeşim. Başta can dostum Mert Koçak, saygıdeğer abim İbrahim Dündar, Mert Saatli, Yiğit Altınel, Mahmut Yılmaz dostum Mert Koçak'ın abisi Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden'e bin selam olsun ve İbrahim Dündar abimin Şakran Kadın Kapalı'da bulunan değerli eşi Bahar Dündar'a da çok selam ederiz. Gece sözümüz hayat bir nefes alabildiğin kadarsın, Şakran bir kafes kalabildiğin kadarsın. Ferdi Tayfur'dan Hatıran Yeter şarkısı tüm dost ve kardeşlere gelsin Emre Tuğrul.
Murat kardeşim ben 4 donut T-tipi cezaevinden İbrahim Dündar başta can dostum Hakan Donat Azat Başar can kardeşlerim Emre Tuğrul Mert Koçak Mutlu Kurt Can Çakır'a selam ediyorum. Kadın kapalıda bulunan hayat arkadaşım can yoldaşım Bahar Dündar'a selam ediyorum. Müslüm Gürses'ten o sevgi sensin şarkısı armağan ediyorum İbrahim Dündar. Şakran kadın kapalıda yatan Yağmur Yılmaz radyo başına. Abin Bilal ve kardeşim Baran'dan sana bu şarkı Ahmet Kaya yaşamadın sen. Bilal Yüksek'ten Sinan Kıldı Edip Yılmaz'a da çok çok selamlar. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Öncelikle selamun aleyküm aleyküm selam. Ben Üçnolu A13 Koğuş'tan Mustafa Turan yani Mute. Kadın kapalıda kıymetli eşim Zeynep Turan radyo başına. Kıymetlim, geçeceğini bildiğimiz bu sayılı günlerde bol bol özlem biriktiriyoruz. Her gecenin bir sabahı olduğu gibi bu günlerin de bir sonu olacak. İşte o zaman tarihi yazacak hiç bitmeyen hikayemiz. Aslan eşim Zeynep Turan'a Yıldız Silve'den aklım hep sende şarkısını armağan ediyorum. Ben Üçnolu A13 Koğuş'tan Mustafa Turan yani Mute başta. Kader birliği yaptım dostlarım Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran, Korkmaz Emin, Rutbil Emre, Yener Barışcan, Kartalmış, Ferhat Kırdı, Ömer Yasin, Elmas Taş, Mecit Dikici, Barış Ercan, Sercan, Bülbül Devran, Koçan, Ercan, Ekim, Batuhan, Ekşioğlu aynı kurumda bulunan Balıkçı, Özgün ve Berşan Polat'a Poç Açık'ta bulunan dostum Mert Esen'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm aleyküm selam. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş Şakran 2 nolu kurumunda bulunan B16'dan Aslan kardeşim Baran Gerçek Bargiran. Koç Aşk cezaevinde yatan Aslan abim Murat Altuntaş Şakran T4 B10'da yatan Burak Yeşilbaş'a selam ediyorum. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Özlenen ve beklenensiniz benden. Tüm dostlara Adanalı Ayhan'dan döneceğim bir gün şarkısı armağan olsun. Birlik kardeşler Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor. Selamünaleyküm Murat abi ben 4 nolu C3 koğuşundan İbrahim Barlay aleykümselam İbrahim kardeşim. Abi aynı kurumda farklı koğuşlarda bulunan dost ve abiler Sinan Yoldaş, Mehmet Fatih Özdeşik, Azcan Yatmaz, Şevket Vazgeçtim, Yiğit Özyurt, Murat Ayata, Ahmet Altunbaş, Muhammed Mustafa Savcı, Menemen C10'da bulunan dostum Orhan İşmarcı, T2'de bulunan abim Sidar Erol'a selamlarım bakidir. Abi ismini saydım bu canlara Serkan Rençber'den haberin yok şarkısı armağan ediyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle ben 4 nolu C3 koğuşundan İbrahim Barlay. Selamun aleyküm aleyküm selam. Ben T1B17'den Furkan. Güne bakan başta beraber kader birliği yaptım abilerim Erkant'tan Doğukan Öz olmak üzere Aslan Dayım Fırat Doğan Ballıkuylu Ali Gökçe Gökçe Ali Durmazer Enes Keçik İbrahim Berktunç Fatih Aldemir Muratcan Ergün İbrahim Macit Buca Gedizli Koko Azat Emen T4B8'de yatan kuzenim Eren Güler şerefli bir yaşam uğruna bedel ödeyen bu kıymetli dostlara Ya Musalla Ya Mahfuz şarkısı armağan eder istisnalar hariç tüm kader mahkumlarına selam ederim. Selamünaleyküm aleykümselam. Ben T1B17'den Doğukan Öz. Başta can dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Ürün, kardeşlerim Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Azcan Yatmaz, Baran Gerçek, İbrahim Akbaş, Ekrem Birlik, Mazlum Bakan, Berkan, Kiper Osman, Temel olmak üzere ismi geçen Abidos kardeşlere selam ediyorum. Kıvırcık Ali'den Isırgan Otu şarkısı armağan olsun. Bu arada boksör Çağrı'm. Gelen ses kayıtların hepsi o kadardı. Haberin olsun. Belki siz göndermişsinizdir. Bize gelmemiştir. Ama gelenlerin hepsini paylaştım. Çağrı işçi çağırım. Haberin olsun. Selamünaleyküm aleyküm selam. Ben T1 Ayç Ölümsüzler koğuşundan tahliye olan Cengiz Aydoğan. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan başta Gümüş Balalı Murat Erez Namıder Balina. Ahmet Gezer Namıder Rafik Daykolu Engin Kaya İlhami Türkmen Engin İrvasa Onur Serme yani Dino Ozcan Ozcan'ı Goşlu Berkan Mert Türk Alpaslanlı yani Hançer Bergamalı Gökhan Çalışkan Samet Menek İbrahim Dağlı tüm A3 koğuşuna selam olsun gece Balina Murat abimi sözüyle kapatmak istiyorum her ne kadar büyük balık küçük balık devri bitti deseler de kaide değişmez büyük balık küçük balığı her zaman yer.
Ben T2A2 koğuşundan tahliye olan Ali Peren, öncelikle koğuşun lideri reisi Tamer Demirdaş, dayımız ve kader birliği yaptığım taksici Bay Okanır Göktuğ, Öztürk Namıder, Cesur Tolunay, İrenç Seçkinder, Uğur Küçükkalp ve Can kardeşleri, Kuruçerli Talko Komas, Furkan Yiğit, Mir Efe Kırmızıgöl, Yamanlardan Murat Turan, Furkan Genç, Eşref Paşalı Sarı, başka koğuşta bulunan Aslan Abim Mafya, Sedat 3.0'da bulunan dostum Ekrem Birliği, selam olsun. Güçlü olmak kolaydır, zor olan adil olmak. Ben bir haktan korkarım, bir de haksız olmaktan Kavkaz Kartalları. Ben T2A2 koğuşundan tahliye olan Mardinli Muhammed, öncelikle koğuşun lideri reisi Tamer Demirdaş abim ve kader birliği yaptığım taksici Bay Okanır, Göktuğ Öztürk, Ramıder, Cesur Tolunay, İren Seçkinder, Uğur Küçükkalp ve Can kardeşleri, Kuruçerli Talko Komas, Furkan Yiğit, Mir Efe Kırmızıgül, Yamanlardan Murat Turan, Furkan Genç, Eşref Paşalı Sarı ve Mehmet Yılmaz'a selam olsun. Ve selam olsun. Güçlü olmak kolaydır, zor olan adil olmak. Ben bir haktan korkarım, bir de haksız olmaktan Kavkaz Kartalları. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben İzmir Açık'tan Batuhan Üçdemir, 1 nolu A20 koğuşundan bulunan abim Necati Gülen'in doğum günü bugün. Değerli abim, doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu özgür yılların olsun. Bir dahaki doğum gününü ailen ve sevdiklerine geçirmen dileğiyle, seni daima seven kardeşim Batuhan Üçdemir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 2 nolu C7'den Berkay Buldaş. Aleykümselam Berkay kardeşim. Kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Murat Turgut, Baran Alsaç, Onurcan Aksakal, Çavuşumuz Merdon Manav, Nuriye Erdem, Arda Doğan, Cengiz Hanlı, Musli, Murat Özel yani Bekeş, Umutcan Ünsal, Meydancımız Umut Çapay, İhsan Karabulut, Mertcan Arda, Hamza Giri Tekin, Yusuf Kayhan, Uygar Doğan'dan Bu Da Mı Yalan şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben 2 nolu C7'den Berkay Buldaş. Kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Baran Alsaç, Murat Turgut yani Bozo, Arda Doğan, Onurcan Aksakal, Merdon Manav, Umutcan Ünsal'a selam olsun. Yüreği korkak olanlar kaçarak kurtulsun. Biz her koşulda aslan gibiyiz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B16 koğuşunda bulunan Sivaslı Veysel. Aleykümselam Veysel kardeşim. Koğuşumuzda bulunan dost kardeşlere hitaben. Mamican Savcı, Mehmet Altunbaş, Emirhan Canbaz, Maviş Demirbaş, Faik Bürücüler, Yoldaş Cancan, Tarkan Polat, Ali Turap Yentüz, Yusuf İslam, Dilek, Burak Reis, Yakut, Taner Öz, Çaki Ünalar, Hayrettin Sert, başka koğuşlarda bulunan Serdar Ateş, Mami Tutkun, Şahin Sincar, Hüseyin Turgay'a bu saydıklarıma bin selam ediyorum. Geceye güzel bir söz bırakmak istiyorum. Kanında asalet yoksa her ne kadar dik yürürsen yürü, gökyüzü bile yüzüne tükürür. Ben Edo Saraç, bu yürek nelere yeterse, bir can bir canı ne kadar severse, bir damardan ne kadar kan geçerse, yaşam ölüme ne kadar değerse, sen de benim için o kadar değerlisin sevdiğim kadın Neşe Gürbüz. Ben Edo Saraç, hayat ne kadar garip değil mi? Koca şehire meydan okuyorsun, iki gözde tutsak oluyorsun. Gözlerinde tutuklu kaldın Neşe Kaynan, Yıldız Silve'den aklım hep sende şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm güzel insan. Ben T2A4 koğuşundan Foçalı Serhat. Aleykümselam Serhat dayıcım. Buradan seçilmiş dostlarım Erçan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koç'tan İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Olukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Kara, Hayit Şerefli Atan, tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben T2A4 koğuştan Foçalı Serhat. Buradan seçilmiş dostlarım Mertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koç'tan İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Kara, Hayit ve Şerefli Atan, tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Ankaralı Okan Arslan. Aleykümselam Okan kardeşim. T3C10 koğuşuna yatan abilerim ve kardeşlerim olan Serkan Yıldız, Mert Demirhat, Mustafa Kemal Kaleli, Neco, Fırat Kaya, Şahin Gündoğan, Fırat Sağında, Hacı Lakaplı İbrahim Kaya, Mert Narin, Görkem Şahin, Ozan Çümen, Şükrü Çoban, bu arkadaşlarıma Seyfi Doğanay'dan Sen Yolcu Ben Hancı şarkısı bu canlara armağan olsun. Rüzgar ne kadar sert eserse etsin, kayadan alacağı sadece tozdur. Allah'a emanet abi, selamlar. Aleykümselam, sağ ol Okan kardeşim.
selamun aleyküm. Ben Teşc, ondan Serkan Yıldız. Aleyküm selam Serkan kardeşim. Benim için kıymetli olan Murat Bingöl abim, Okan Arslan, Mert Demir Hatkaleli, Neco Fırat Kaya, Şahin Gündoğan, Serkan Yıldız, Hacı Lakaplı, İbrahim Kaya, Mert Narin, Gökhan Şahin, Ozan Çümen, Şükrü Çoban. Bu arkadaşlarıma selam ediyorum. Biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Kıymetli abim Murat, senden isteğimiz Hece Erdem'den Hücreme Güneş Dolmuyor. Çalar mısın bu canlara armağan olsun. Selamlar. Eyvallah, sağ olasın Serkan kardeş. İki güzel şarkı, sonrasında son mesajları paylaşacağım. SMS mesajlarınıza geçeceğim. Abi kardeş, abla kız kardeşlerim.

Birlik Kardeşler Ekran Birlik katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor. WhatsApp'ımızı hemen toparlayalım. Son mesajlarımızı da paylaşalım. Ben kadın A5 koğuştan Yasemin, Başaran Özkurt, sizin aracılığınızla hemen hemen cezaevinde bulunan D4 koğuşuna yatmakta olan kral kocam Bozkurt Özkurt olmaz dediğim oldu. Sen de gönlüm kör oldu. Öyle bir tavrın var ki her şeye noktayı koydu seni. Çok seviyorum canım kocam. Seminçek Kutup'ta Yaz gibi şarkısı bize gelsin. Ayrıca benim için çok değerli olan Candan Öte Nezahat resimci Candan Öte'min kıymetlisi Muhammed Emin Alınca kardeşimin, benim güzeller güzeli kardeşim Seda Canbaz ve onun değerlisi Burak Karabaş'a selam ediyoruz. Tüm şarkılar değerlilerimize armağan olsun. Ben Menemen cezaevinden Burak Karabaş ve Bozkurt Özkurt, benim canım A5 koğuşuna yatmakta olan Yasemin Başaran Özkurt, Burak Karabaş'ın değerlisi olan Seda Canbaz, bu güzel anlamlı sözleri onlara armağan ediyorum. Güneşin doğduğu her sabah sana olan inancım ve sevgim yeniden doğuyor. Sabrımız özgürce sarılacağımız o güzel günün en büyük müjdesi olsun. Bu şarkı da bizden sizlere armağan olsun kıymetlilerimiz. Müslüm Gürses'ten Seni Yazdım Kalbime şarkısı gelsin. Ayrıca Esen Çalışkan, Nezahat Resimci, Dilara Pekcan selam eder. İyi yayınlar abi, ben Kardelen Alışlıoğlu, sağ ol kardeşim. Üçlü'nde yatan eşim Mert Alışlıoğlu radyo başına. Ömrüm Mert'im, sana söyleyemediğim o kadar çok şey var ki bazen bir şarkı çalıyor sanki sen yanımdaymışsın gibi hissediyorum. Sonra yine seni ne kadar sevdiğimi anlıyorum. Bugün çok güzel geçti ama bir o kadar da eksik. Mert'im ömrüm, merak etme, ailen yokluğunu aratmadı. Hiçbir şey güzel. Yanlışlık mı var? Aratmadı hiç diyelim. Evet, orada noktayı koyalım. Her şey güzel oldu ama ne olursa olsun sen benim zaafımsın. Sensizlik çok zor geliyor. En kısa sürede yan yana olmak dileğiyle. Bugünkü bütün dileklerim, dualarım seninle olmaktı. Seni çok ama çok seviyorum. Uzakta bile yanımda olduğunu hissettirdiğin için teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Ben 3 nolu B9'dan Şeyto Serdal Aykurt kadın kapalı C4 koşun olan kıymetlilerim, canlarım Pınar Cuhalı ve Kardelen Aktaş, nasılsınız, iyi misiniz?

Çok sevindim yan yana gelmenize. Kardelen, senden acil mektup bekliyorum. O dediğin işi hallet, seviyorum seni. Pınar Cuhalı Sarı, Kardelen kardeşimin gözlerinden benim yerime öp. Sizleri seviyorum. Bugün çalan en güzel şarkılar sizlere gelsin. Sizleri seven Şeyto Serdal Aykurt. Biz Pınar Cuhalı ve Kardelen Aktaş, selam sana Murat abi. Aleyküm selam kardeşlerim. Güne bir söz ihanet eden gün gelir kimsesiz kalır. Şah olun, onu da fazla güvenme, mat olur. 3 nolu B9 zaten bizim kıymetlimiz Şeyto Serdal Aykurt, sana da selam olsun. Bu günler geçer ve en güzel günler bizlerin olsun. Ahmet Kaya'dan Mapus'un içinde 3 ağaç incir şarkısı bizlere armağan olsun. Murat abim iyi akşamlar, ben Rümeysa Oyur Sal kız kardeşim. Canım eşim T2A4 koğuştan Yusuf Oyur'a. Ömrüm bizim evdeyiz, sizinkilerle arasana beni. Bekliyoruz seni, seviyorum, Allah'a emanet ol. Vallahi Yusuf geç göndermiş kardeşimiz anca sırasıyla. Güzel kızcam Şeymam, hep dualarımızdasın, seni çok seviyorum. Güzel kızcam, seni çok özledim, selamlar, Allah'a emanet olun. Şüküf teyzen. Ben Müge Kına, kadın kapalıda yatmakta olan canım ablam Şeyma Coşkun, nasılsın? İki gözüm iyisindir inşallah. Biziz, merak etme, canımın içi oturuyoruz evde. Ege'nin de çok selam var, seni çok seviyoruz, hiçbir zaman umudunu kaybetme. Allah'ın izniyle yakın zamanda çok güzel şeyler olacak. Bizim için senin kardeşin aslan gibi, her zaman arkanda, seni çok seviyorum, kurban oldum. Allah'ıma emanet ol, o güzel gözlerinden öperim, iyi geceler canımın içi. Kadın kapalıda yatmakta olan Şeyma Coşkun, canım kardeşim iyisindir inşallah, ben deyim. Şu an çalışıyorum, seni çok özledim, sesini duymayı bile. Bir an önce özgürlüğüne kavuşman dileğiyle, seni çok severim kardeşim Aydan. Şakran T4 C7 koğuşundan Mahmut Karahan'a kucak dolusu sevgiler. Onun için can vermeye de hazırız. Onu hiç unutmadık. İçi rahat olsun aslan kardeşim. Sen hep dik dur. Haftaya görüşmek dileğiyle inşallah. Mahmut Karahan abime Tülay Maciran'dan Yıllarımı Ver şarkısı armağan olsun İsmail kardeşin. Evet abi kardeş, abla kız kardeşlerim. Şimdilik bu saate kadar gelen tüm mesajlarınızı paylaştım. Şimdi abi kardeşlerim, hemen iki güzel şarkı SMS mesajlarını hazırlayacağım. Sonrasında günün ilk mesajı da SMS mesajlarına başlayacağız. Kulağınız radyoda olsun.

İki güzel şarkının hemen sonrasına geldik SMS mesajlarımıza. Evet, günün ilk mesajıyla. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ben Menemen Cez 6'dan Emirhan Yiğit. Şakran 1 nolda yatan Burak Yiğit'e selamlarım. Bakidir 3 haftadır kurumlar arasına çıkamıyoruz. Allah'ın izniyle bugün ya da yarın çıkıyorsun. Seni seven kardeşin Emirhan Yiğit. Sofranı paylaştın. Dostlara selamlar olsun. Murat abi, ben Dilan Maral. Şakran Kadın Kapalı C15'ten Sıla Lafanlar radyo başına. Kurban olduğum dostum. Bugün görüşüne geldim ama kimlik sorgulama sırasında araman çıktı için beni almadılar görüşe. 12'de saldılar beni. Ben hep hayatımızda engelleri çıkar ama sana sözüm, bir dahaki görüşüne inşallah yanındayım. Sakın üzme kendini. Seni güçlü görmek istiyorum. Seni daima seven kardeşin Dilan'dan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A20'den Çamdibili. Yasin Açık. Aleykümselam Yasin kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Kardeşim Necati Gülen'in doğum günü. Kardeşim doğum günün kutlu olsun. Bir dahaki doğum gününü ailen ve sevdiklerinle geçirmen dileğiyle. Seni seven Çamdibili Yasin Açık. Selamünaleyküm Murat abi. Arya Şakran'da yatmakta olan dostum Emirhan Zırhlı ve tüm kader mahkumlarına selam olsun. Dünya koca bir handır. Han sahibi yaradandır. İyisiyle kötüsüyle imtihandır. En yakın zamanda yanımızda olman dileğiyle. Seni seven sayan Mehmet Bozan Murat abi. Allah'a emanet ol. Sen de sağ ol demiş. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. Sağ ol hepimiz inşallah. Selam Murat abi. T1 Burak Ceylan. Kader arkadaşım dostum Necati Gülen'in doğum günü kutlu olsun. Sevdiklerinle olsun. Burak Ceylan. Aleyküm selam Burak kardeşim. Ben Ceylan Hatipoğlu. Eşim T1 B15'te yatan Ufuk Yaşar. Eşim Uygar'da onaydan. Biliyor musun şarkısı gelsin. T1 A20 gurur sönmez oğluma sevgiler. Ben 4 noldan Emirhan Tapan. Gece bir not bırakmak istiyorum. Saygı yaşı yaşımdan büyük olana değil, başı başımdan ağır olana gösteririm. Karakterinizin hak etmediği saygı yaşınızda aramayın. Emirhan Tapan. C3T5 koğuşuna atan Bahadır Yılmaz radyo başına. Beyto kardeşimden Azer Bülbül'den iyi değilim şarkısı armağan ediyorum. Aslan abim az kaldı, geleceksin, hep beraber olacağız. Merak etme ablam, bana emanet seni. Rabbime emanet ediyorum, kendine dikkat et. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm abi, hayırlı yayınlar. Aleyküm selam kardeşlerim. Şakran T2018'de yatmakta olan canım kanım kocam, sakın moralini bozma, dimdik dur. Yarına kalır ama kimsenin yanına kalmaz. Seni çok seviyorum, üzülme, geçecek, başaracağız. Yalancıların mumu elbet sönecek. Kendine iyi bak kalbim, az da sabır. Ali Kınık'tan Yıkılma türküsü benden sana gelsin. Allah'a emanet ol kalbim. Koça açıkta yatmakta olan Yetiş Ok diyor ki, ağırdır sözlerim, her delikanlının dinlesin. Yarım gelen bir, bu kadar gelmiş, yarım gelen bir mesajımız. Koç aşkı atmakta olan Yetiş Ok. Murat abi nasılsın, iyisindir inşallah. Aleyküm selam Yetiş kardeşim, sağ olasın, hep beraber yol alalım. Dayım Yılmaz Sonsuz kardeşim, Bektaş Ok, yeğenim Seçkin Ok ve küçük Ahmet Ok, abileri Mustafa Baskıncı ve Gökhan Görgülü olmak üzere tüm koç arkadaşlarıma selam olsun. Murat abi bize bu şarkı çalarsan sevinirim, Hadise'den ara beni. T1D2 koşunu olan Evo Seviş. İlk öncelikle babamın sana çok selam var Murat abim. Babacığım seni çok seviyoruz. Güzel haberler duyduk. En kısa zamanda yanımızdasın inşallah. Şimdilik kısa yazıyoruz. Seni çok seven kızların Tuana ve Azra, Yıldız, Silve bende kalmadı. Evo kardeşim aleyküm selam. Evo Seviş sağ ol kardeşim benim. Sana da koşundaki tüm kardeşlerime de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B14 koşulan Ahmet Akay. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Buradan senin aracılığıyla abi dost kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta koşumuzun adaletini sağlayan Yalçın Öztanık amcama, Kenan Dülek Aslan abime, yani yanı sıra dostlarım, çavuşumuz Aslan, dostum Mardinli Fuat, Afindi Sivaslı Osman, Güneş Apo Kale, Kadir Artap, Erdemir Arda, Bahar Bayraklı, Ekrem Çelik ve Sinanlar hariç tüm kader mahkumlarına selam olsun. Şakran T1B14 Arda Bahar. Her gecenin bir sabahı, her zorluğun bir sonu vardır. Sabret, özgür günlere az kaldı. Her zaman arkandayız. Ben Seçkin Ok. Şakran Açık cezaevinde yatıyorum. Şakran Kadın Kapalı cezaevinde yatan canım, eşim, biricim, seni çok seviyorum. Hep aklımdasın. Bunu bil. İlk göz ağrım, çok özledim seni. Kendine iyi bak. Uygar Donay'dan İlk Göz Ağrım şarkısını armağan ediyorum. Elbet bir gün. Sayfamızı yenileyelim.
Hemen bir sayfa daha açalım. Enver Yılmaz'dan Mapushane müziği çalarsanız sevinirim. Ve selamünaleyküm. Buca Çamlıkule'den Batuhan Aytekin ve Berber Erkan Bilici, İzmir Aliya Şakran, T3 A13 koğuşuna bulan İlhan Aytekin ve koğuşundaki abi ve kardeşlere gelsin selamlarla. Şakran Kadın Kapalı Cezaevi B10'da yatmakta olan Melike Tekeli. Canım kızım nasılsın, iyi misin? Bizi soracak olursan iyi, seni çok seviyoruz ve her daim seveceğiz. Duvarlar soğuk, ranzalar sert ama umut hep ayakta. Elbet bir gün aslan kızım. Bir mahkumun sözü şu değil miydi? Özgürlüğümü alıp geleceğim, bekleyin beni. Buca Kırıklar Açık Cezaevinde yatan canım oğlum Enişcan Çağlayan ve koğuş arkadaşlarına, Cengiz Han Mahallesi'nden Okan Atak ve Yamanlar Mahallesi'nde oturan arkadaşların özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle Rabbim hepinizi kurtarsın. Ben Sibel Keskiner, canımın içi Yersu Gökçe Tosun. Kankam iyi misin, nasılsın? Mektubun gelmedi bana. Bu arada merdivenden düştüm, belimi çatlatmışım. Yine nazara geldik. Diğer ay görüşe belki gelemem. 3 ay iyileşme süreci diyor. Seni çok seviyorum. Ben iyi, merak etme. Canımın içi sen iyi ol. Yeter sevilen ve özlenensin. Selamünaleyküm, iyi yayınlar Murat abi. Ben Batuhan, meraklı. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Senin aracılığıyla bahtımın kar beyazına seslenmek istiyorum. Sabret sevgilim, bitecek bu çile, adını anarım her gün. Umut ile kavuşacağımız elbet, gülerek güle kalbimi mühürledim senin gibi bir güle. Hayırlı akşamlar. Ben Derya, cümleten tüm kader mahkumlardan sabırlar diliyorum. Ondan sonra da Mustafa Berber'e Hadise'den Ara Beni şark sarman ediyorum. Güzel dostum, seni her zaman seviyorum. Senin için canım feda. Az kaldı özgür günlerimize. Bir de rahat konuşamadım bugün ama her zaman seviliyorsun. Ben Şeyda, Şakran T4 A7 koğuşundan Mustafa Berber. Vazgeçilmezim, ne yapıyorsun, iyi misin hayatım? Beni sorarsan sensiz iyi olmaya çalışıyorum. Senin bu baş belan seni çok özledi. Aşkım kendine iyi bak. Koğuş arkadaşlarına Hakan, Murat, Sezer abime de selamlar olsun. Kaptan Şeydasından tayfasına Kibariye'den Duman Duman şarkısı armağan olsun. Canım dostum, Şakran'da yatan Mustafa Berber'e aslan kardeşim, seni çok ama çok seviyoruz. Şeydoyla kulaklarını çınlatıyoruz sabaha kadar, az kaldı 13'teki açık görüşüne geliyorum. Şakran T1 A20 koğuşundaki barkantıma kalbim, isterdim ki her şey bambaşka olsun. Gözlerin içine bakıp heyecanlı heyecanlı kutlayayım dünyaya geldiğin bu güzel günü. Ama sen yine de öyle düşün, sanki yanı başındaymışım gibi. İyi ki doğmuşsun dünyam, iyi ki benimlesin. Birlikte nice mutlu yıllarımız olsun, her zaman yanındayım. Üfleyeceğimiz daha nice pasta mumları olacak, inan bana. Sabret geçecek bu günler, yanında olmak.

0: olsam da kalbim hep senin yanında, aşığınım özgür yıllarına göz bebeğim. Yarım gelen bir mesajımız. Batuhan Meraklı, ben C11 koşuna atan Semra Erol, Hilal Semerci, Melis Fatma Şatap'a seslenmek istiyorum. Hayat kırgın kalmaya değmeyecek kadar kısa ve boş. Dualarımızdasın. En kısa zamanda özgür günlere kavuşmanız dileğiyle Yıldız Silve'den bütün şarkılar sizlere gelsin. Bu akşam ve her akşam. Abi kolay gelsin, ben Derya Şakran, T4A2'de yatmakta olan canım dostum Mustafa Berber başta olmak üzere tüm koş arkadaşlarına ve tüm kader mahkumlarına sabırlar diliyorum. Bir an önce ailene kavuşman dileğimle sabret mahkum şarkısı armağan ediyorum. Sağ olasın kız kardeşim. Ben Gülce Ülgü, kocam Tansel Ülgü. Yokluğun içimde hiç dinmeyen bir hasret günler geçiyor ama sana olan özlemim hiç azalmıyor. Sana sarılmayı, kokunu ve yanımda oluşunu öyle çok özledim ki tek dileğim bir an önce sana kavuşmak, seni çok seviyorum. Şakran Gökhan Diker, acil radyo başına. Kalbim şu an Şakran'dan geliyoruz, seni çok seviyoruz. Gökhan Diker, acil radyo başına. Hemen e-görüşü hallet. Seni çok seviyoruz aslan kocam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B14 koğuşundan Ahmet Akay. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Buradan senin aracılığınıyla abi dost kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Yalçın Öztanık amcama, Kenan Dilek aslan abime, yanı sıra dostlarım çavuşumuz aslan dostum Mardinli Fuat Afindi, Sivaslı Osman Güneş, Apokale Kadir Artap, Erdemir Arda Bahar, Selim Mert Kara, Ekrem Çelik, istisnalar hariç tüm kader mahkumlarına selam olsun. Kolay gelsin abim, ben Gülce Ülgü, sağ ol kız kardeşim. Aşkım Tansel Ülgü, seni çok özledim Tansel. Yokluğun hiç çekilmiyor, haberin olsun. Bir an önce gel de sana sarılıp biraz da başının etini yiyeyim. Seni çok seviyorum kocam. Samet kardeşler, Sıla Şahin seninle başlar, armağan olsun. C8 koşulan Elçin Can. Elçin kız kardeşim, selamını aldım. Aleyküm selam. Sağ olasın sana da. Koğuşundaki tüm abla kardeşlerime de selamlar olsun. Mesajını aldım kız kardeşim. Sağ olasın. Şakran T4A7 koğuşundan Mustafa Berber, aşkım seni çok özledim. Ya gel artık paşam, sana çok ihtiyacım var benim, kurban olduğum adam. Çalan bütün şarkılar en kıymetlime gelsin, kalbim adam. Ben İrem Erdemir, B6'da bulunan ablam Arzu Esen radyo başına. Abla, dün atılan mesajda evdekiler senin adını yanlış yazmış. Ben Hasan abi haber bıraktım. Ara onu, öğren. Cuma günü bir yerden haber yollayacağım. Bekliyoruz seni mutlaka. Gel buraya, Nuran ablanın da sana çok selamları var. Selamünaleyküm dadaş Murat, ben Şakran açıkta yatmakta olan dostlarım, abilerim Kenan Evin, Savaş İpek, Sebatlin Salman namı der soru. Miran Sağlam, T1C7 yatmakta olan baştan Mehmet Latif Ökmen, Çetin Ayboğa, Hamza Ayboğa, Fırat Ayboğa, Ferhat Turgay, Yıldırım Bozda, Salih Bozda, İstanbulluk Kadir Can Yeğin, Kadir Can Yeğin, Emre Babada. Selam ve sevgilerimle, bizde dost namlıya sürülmüş mermi gibidir. Nerede patlayacağını en iyi o bilir. Aleyküm selam kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben B9 koğuşundan tahliye olan Nilay Asu Özçalık. Aleyküm selam kız kardeşim. Ablalarıma selam vermek istedim. İrem Erdemir, Gizem Belge, Canan Beydili, Nuran Gökçan. Canım ablalarım, inşallah iyisinizdir. Sizi çok özledim. Yıldız Silven Metris şarkısı armağan olsun. Ben Derya Cümleten tüm kader mahkumlarına sabırlar diliyorum. Ondan sonra da Mustafa Berber'e Hadise'den Ara Beni şarkısı armağan ediyorum. Güzel dostum, seni her zaman seviyorum. Senin için canım feda, az kaldı özgür günlerimize. Bir de rahat konuşamadım bugün ama her zaman seviliyorsun. Şakran T1B9'da yatan kardeşim Okan Biçer'e selam olsun abisinden. Şakran T1B9'da yatan kardeşim Okan Biçer'e Sarı Odalar şarkısı armağan olsun. Ben Gökay Tonguç, Şakran T4 nolu kapalı cezaevi C6 koğuşuna bulunan Sedat Sivri'ye selam olsun. Kardeşim Erdayım, senin yanındayım. Allah yardımcın olsun, Rabbim yanında olsun. Şakran 1 nolu cezaevinde tutuklu bulunan Hüseyin Çınar için Burak Bulut'tan Manolya şarkısını çalar mısınız? Seni bekliyorum. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A10 koğuşundan tahliye olan Gültepe'li Ali Tüfekçi. Aleykümselam Ali kardeşim. Kader birliği yaptım dostlarım. Ataberk Atalay, Doğuş Tosunlar, Şahin Tirekçan, Efe Arda Kovilay, Umut Altıntaş, Ali Berkin, Torun, Serkan Vurgun, Meydancılar Kralı, Yılmaz Demirkol, Taylan Korkmaz'a, Alp Tok Tutan abime, Gültepe'li Mandal Dayım'a, Aslan kardeşim, Banki yani Okan Çetin'e bir dil bin selam olsun. Farklı kurumlarda bulunan Berşan Doğan ve İnanç Özeke, T4'te yatan kardeşlerim Yabanko ve Mirre'ye yarım gelen bir mesajımız. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A 10 koğuşundan Doğuş Tosunlar. Aleyküm selam Doğuş kardeşim. Akabinde kader birliği yaptım. Dostlarım Ataberk, Atalay, Şahin, Tirekcan, Efe, Arda, Kovilay, Umut, Altıntaş, Ali, Berkin, Torun, Serkan Vurgun, Meydancılar Kralı, Yılmaz Demirkol, Taylan Korkmaz, Alp Tok Tutan, Abime Gültepe'li Mandal Dayıma, Aslan kardeşim, Banka yani Okan Çetin'e bir dil bin selam olsun. T3'ün yarısı dizi izliyor, yarısı bizi, istisnalar hariç bizi tanıyan bütün dostlara Canbay Volker'dan Bertaraf şarkısı armağan olsun. Ben Menemenli Namıdar Atakan Eriş, Asiye Eriş, anneme bir söz, annem güneş sana da doğacak. Müslüm Gürses'ten Gülom şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T3A 10 koğuşundan Ataberk Atalay, aleyküm selam Atalay, Ataberk kardeşim. Akabinde kadar birliği yaptım. Dostlarım Ali Tüfekçi, Şahin Tirekcan, Efe Arda Kubilay, Umut Altıntaş, Ali Berkin, Torun, Serkan Vurgun, Meydancılar Kralı, Yılmaz Demirkol, Taylan Korkmaz, Alp Top Tutan, Ahme Gültepe'li Mandal Dayıma, Aslan kardeşim, Banka yani Okan Çetin'e bir değil bin selam olsun. Arsız güçlü olunca haklı suçlu olurmuş. Bizi tanıyan herkese selam olsun, istisnalar hariç bizi tanıyan tüm dostlara Canbay Walker'dan bir şarkı, yarım gelen bir mesajımız. Murat abi selamünaleyküm. Ben Şakran Kadın Kapalı, B7 koşulan tahliye olan İrem Saçlı, aleyküm selam kız kardeşim. Buradan beraber yapmış olduğum Japon, Taybe Kızıltepe, Lavinia, Zeynep Urak, Sıla Zongur, Feride Havva Göker'e çok selamlarımı iletiyorum. Canım ablalarım, umarım iyisinizdir. Mektubum ulaştı mı bilmiyorum. Allah'ım hepinizi korusun inşallah. Buradan size Gökhan Namlı'dan Aklıma Düştüğün şarkısını armağan ediyorum. Murat abi çalarsan sevinirim. Bir mesaj daha okuyayım kardeşlerim. Ondan sonra iki güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakayım. Selamünaleyküm, iyi yayınlar abi. Yine ben Batuhan, Meraklı Kadın Kapalı'daki dostlarım, başta Aslıhan Kasap, doğum günün geçti biliyorum, aklındasın, dualarımdasın. Japon güzeli, mutlu bir ömrün hayırla, yaşların olsun inşallah. Arkasına inşallah ve arkasına roman güzelim, kader erke, panik atak, kraliçem Büşra Aksoy ve çok sevdiğim daykom Zeynep Usturan, sizleri çok seviyorum. Öncelikle selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl, ben Gültepe'li Ali Tüfekçi. Aleykümselam Ali, sağ ol kardeşim benim. Bizi tanıyan herkese selam olsun. Senin aracılığın ile gece bir söz bırakmak istiyorum. Hedefi olmayan helak olur. Çaba bizim hüküm Allah'ındır. T3A 10 koğuşundaki abilerime, dostlarıma, kardeşlerime selam olsun. Belki de yatmakta olan İnanç Özeke de bin selam olsun. Kardeşlerim iki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle.
1: Can, gönül gözünü aç ve dinle. Her nerede olursan ol, her nasıl olursan ol, beni kendinden ayrı görme. Acılar geçer. Zaman en iyi ilaç. Acıdaki tatlıyı keşfettiğin an, sendeki beni göreceksin. Yüreğindeyim, sesindeyim. Ben artık senim. Ben artık senim Can.

Birlik Kardeşler Ekran Birlik katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor. Üç güzel şarkı sonrası kaldığımız yerden devam. T4'te yatan patron Şevket Yesmezler, seni çok seven eşin Azra, oralar kimseye kalmadı, sana da kalma, seni alacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum aşkı Uygar, Donay'dan gitme sevgilim. Ben A5 koşulan Gülay Soygezer, öncelikle ablam Yağmur Türk ileri rahat durmuyorsun, dur artık can kardeşim. Burçin Şenyüz, Gülsüm Yazgan, Rabia Nur Gültekin, Gece Söz. Kimsenin ara sıra verilecek selamına ihtiyacımız yok. Çok şükür. Kalbi olan yanımda, bahanesi olan istediği uzaklıkta durabilir. Uygar Donay'dan ilk göz ağrım şarkısını çalarsan sevinirim. Abi saygılar, hürmetler. Sağ ol kardeşim benim. Murat abi, ben C6'dan Ceylan. Aynı kandan olmasak da canımdan bir parça olan Nahidem. Özgürlüğüne çok az bir zaman kaldı. Aklım sende, iyi bak kendine, buralar bildiğin gibi değil. Bir şey yok. Kullar da iyi. Kullar da iyi. Güldeste ablanın ve Sibir'in selamı var. Abican parçam için istek şarkım, eski tadım yok artık. Abi çalarsan sevinirim. Valla bu şeyde vardı galiba kız kardeşim. Neydi o, Tayır Uçar mıydı? Ya da ne, kimdi onu söyleyen? Vardı galiba. Var var ama kaçta çalar bilmiyorum valla kardeşim. Ben Menemen'in namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli ve değerli olan canım eşim Nazan Demirhan, ömrüm gece bir söz. Kavga da etsek, tartışsak da küssek de sen hayatımın en anlamlı parçası. Ömrümün en güzel hediyesi sen kıymetlim, benim nefesim. Seni seven namı der Murat Ezel ablama, Damla kardeşime selamlar Sultan.

canım. Bu akşam çalan şarkılar senin olsun bebeğim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Aliye 4.0'dan Fırat Kılıçkap. Aleykümselam Fırat kardeşim. Benim için değerli olan dostlara selam göndermek istiyorum. Başta benim için değerli olan Şakir Barut, Halil İbrahim, Şahin Göksel Kılıç, İsmet Kara, Görkem Bozkurt, Tarık Atayçılar, Kurşun Abdullah Köylü. Başka hapishanelerde efendim dostlarım Mehmet Ali Kipar, Daykolu, Engin Kaya, Yavuz Bal, Serkan Müço, Gürcan Akça. Güne bir söz bırakmak istiyorum. Elvedaları sevmem ben. Görüşürüz insan hiç değilim. Ama görüşürüz dediysem iyi ya da kötü illaki görüşürüz. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale değerli sevdiceğim Mine Kitmen seni çok seviyorum. Selamlarımı iletiyorum. Sen benim için çok değerlisin. Her şey gönlünce olsun sevgiler. Ben Menemenli namı der Murat Eriş kadın kapalda yatan benim için kıymetli değerli olan canım eşim Nazan Demirhan ömrüm bizi sakın merak etme biz iyiyiz oğlumuz iyi Muro da iyi sana çok selamları vardı annemin de selamları var bu akşam çalan şarkılar senin olsun sultanım. Selamünaleyküm Murat abim ben Gediz'den isimsiz aleykümselam kardeşim şakran 2 nolu A17'de yatmakta olan eşim soy ismi gibi aslan olan Mustafa Arslan. Beni merak etme ben çok iyiyim tek derdim senin olmaman ama aslanın eşi de aslandır en yakın zamanda alacağız seni oradan kendine iyi bak Allah'a emanet ol. Şakran kadın kapalı cezaevi yaprak çara kırya kızından Fettah can hazin hazine not kuyuda zordan mıyım kuyuda zordan mıyım Mısır'a sultan mı? Neşe ben, T2'de bulunan Murat'ıma aşkım nasılsın? Stresli bir akşam geçirdiğimi tahmin etmişsindir ama şimdi keyfim baya yerinde şükür. Sesini duymak da bana çok iyi geldi. Aşırı özlemiştim seni. Kendimi daha güçlü hissettirdin ve yanımda olduğun için teşekkür ederim bir tanem. Ama mektubun hala gelmedi. Bakalım tek umudum yarın kalbim, aklım, dualarım hep sende, seninle. Seni çok ama çok seviyorum can yoldaşım. Rabbime emanet ol. Ben Menemen'den A15'ten Rafet Kale sevdiğim Minem. Senin kelimelere tarif edecek duygularla deyip edilemeyecek kadar ağır işlerle seviyorum. İyi geceler Minem. Selamünaleyküm aleyküm selam. Ben T4C15'ten Sarı Gökhan Aziz kardeşim. Doğum günü kutlu olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Nice mutlu senelere. Serhat Şeker oğluna onu çok seven eşi Emine Şeker oğlundan yasak aşk şarkısı armağan ediyorum. T1B9 koşunu olan her şeyim sevgilim Polat. Bugün biraz tartıştık yanlış anlaşılmalar oldu ama arada olur böyle şeyler aramamazlık yapma. Seni çok seviyorum. Sen oradayken ben sana yanlış yapacak biri değilim. Sen de o kelimelerini bırak bir yana. Sen oradayken aramızı bozma. Ben sana faturam kesik diyorum. Sen yanlış anlıyorsun.

kadar hain, o kadar sağlayacağımız. Ben Tekin Sultanım. Bu akşam çalan şarkılar senin olsun. Ezel ablama selamlar. Geceniz güzel olsun. Annemin de size selamları var canım. Murat abi, ben A5 koğuşundan Tepecikli Hayriye Seyyar Toto lakaplı Murat olsun. İnşallah bir gün, elbet bir gün.

Sen aslanlar gibi çıkacaksın. Sana alem ayıp mesela mesaj yazan kardeşlerimize ulaşmamız çok zor. Ama duyuyorsanız ablaları, şu Deniz kardeşime rica etsem söyler misiniz? Telefonla görüştüğünde bu mesajları kim gönderiyorsa o kardeşlerimize o kelimeleri lütfen o mesajlar içerisine çıkarsın. Su Deniz kardeşim, senlik bir şey olmadığını çok iyi biliyorum. Zaten sizler bu tarz şeyler yazdırmazsınız. Bir kelime ağzınızdan çıkan bir kelime bu programın bitişi demektir. Dışarıdakiler bizi duymaz. Sizler duyuyorsunuz. O yüzden bazı duraksadığım mesaj kardeşlerim sizlerden vereceğim. Sizlerden vereceğim. Kimseyi zan altında bırakmadan genelleme anlamında halimi sizlerle paylaşıyorum. O yüzden Sudanas kız kardeşim, her akşam bu mesajın içerisinde pas geçtiğim sözler var. Lütfen senden ricam, senlik bir şey olmadığını çok iyi biliyorum. Seni zan altında bırakmamaksızın asla ve asla.

kardeşti. 14'ten galeye düşmek dileri. Hüküm giymiş hayallerin tel örgülü şafaklarıyız. Ahmet Kaya'dan başım berada şarkısı benden. Tüm dostlarıma seni çok seviyorum. Tamam, Hakan kardeşimizin de okuyalım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tevç A20 koğuşundan çapa Hakan Evceler. Aleykümselam Hakan kardeşim. Hayat herkese aynı dersi farklı zamanlarda verir. Kimi yaşarken anlar, kimi kaybettikten sonra fark eder. En acı gerçekler bile insanı biraz daha akıllı hale getirir. Önemli olan başına geleni unutmak değil. Aynı yanlışa ikinci kez izin vermemektir. Çünkü tecrübe yaşadıklarının değil, onlardan çıkardığın anlamın adıdır. Çapa Hakan Evceler. Murat abi, ben T3 A20 koğuştan çapa Hakan Evceler. Hayatta en zor şey insanları tanımak değil, tanıdığın haliyle kabul ettiğin insanların değiştiğini görmek. Güven bir kez kırıldığında eksik hale dönmez. Affetmek mümkündür ama unutmak insanın elinde değildir. Bu yüzden bazı insanlar kin değil, mesele bırakır. Çünkü huzur bazen haklı çıkmaktan daha değerlidir. Çapa Hakan Evceler. Murat abicim nasılsın? Ben evin satır T3 A20 koğuşuna bulunan bir tane Mersin satırıma rica etsem radyo başına çağırabilir misin? Evet, Mersin satır kardeşim. Sağ ol kız kardeşim. Hep beraber yolladım. Bir tanem benim, seni sevmenin en güzel yanı yanında hiçbir şey söylemeden bile anlaşabilmek. Gözlerine baktığımda geleceğe dair bütün kokularımın biraz olsun susması. Korkularımın biraz olsun susması. Seninle bir ömür geçirmek bana büyük bir hayal değil, gerçekleşmesini istediğim en güzel gerçek gibi geliyor. Hayat bana binlerce yol sunsa yine seni seçerdim ömrüm. Seni çok seviyorum. Sana da kolay gelsin Murat abicim. Evin satır. Sağ ol kız kardeşim. Evet, bugünlük bu kadar. Abi kardeş, abla, kız kardeşlerim, hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Rabbim rahatlık versin. Sizler Allah için çok sevin. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Yarın yine aynı saatte huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça

Kardeşlerim unuttuk, hemen şunu bir kapatıp açayım. Hemen şunu bir kapatıp açayım. 15 saniyelik. Şimdi ben gideceğim. Benden sonra kapanacak. Hemen şöyle bir ayarlayayım. Hadi hadi açıl, bekliyoruz da. Niye böyle yaptım? Evet, şunu bir açayım hele bakalım.

Bir kez daha hatırlatayım. Duyan kardeşlerim için cumartesi günü Allah nasip ederse bir ihtimal olmayacağım. Özgür kardeşim sizlerle olacak. Yarın yine süreç içerisinde paylaşacağım. Allah nasip ederse. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.

Ellerini tutmadın mı? Gözlerine bakmadın mı? Defalarca sarılarak sabahlara dek uyumadık mı? Desene sevdiğim, yalan mıydı her şey? Sen yalan mıydın? Hayatın yalan mıydı? Yalanmış sevdiğim, sen yalansın.

0: elimizden kaçırdık.
1: Yakup Kaya, İbrahim Acar katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor.

Ben köşe başında kalmışım yalnız. Kararmış ışığı sokağı.